0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535-253-98-08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve

0: 06-549-07-45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0200

0: Bursa Sepo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altu Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor Ece Seçkin Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 7070 0541 975 7067. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: kemikleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
4: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
5: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için. Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
0: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi.

0: Reklamlarınız Gül FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar. Reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73.

0: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la

0: hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
4: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
6: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Buradayız. Buradayız. Buradayız.
0: 99.9 Radyo Gün. Stop!
2: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Bu gece Mevlid Kandili. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü kutlanıyor. Türkiye'de bu yıl Mevlid Kandili, Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde savunma sanayine dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk donanmasının gücüne vurgu yaptı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenlerin gerçeğe dönüştürdüklerini ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Duran, gençliğin azmine ve milli teknoloji hamlesinin kararlılığına vurgu yaptı. Yozgatlı lise öğrencisi Efendi Açıkgöz, afet anında enkaz altındaki canlara ulaşmak için Derman adını verdiği insansız kara aracını geliştirdi. Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılan yerli proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de ise dünya vitrinine çıkacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde bu yıl 140 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekoru beklendiğini söyledi. İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinde taviz verilmeyeceğini de vurguladı. Orman yangınlarında da geçen yıla göre yaklaşık %25 azalma olduğunu belirten Yumaklı, müdahale süresini 11 dakikadan 10 dakika indirmeye hedeflediklerini açıkladı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kararın bugün açıklanması bekleniyor. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın 400 yıla kadar hapiste cezalandırılmaları talep ediliyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları davetiye çıkarttı. Yurtta meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki doğal gaz boru hattı projesine hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Öztel, Rum tarafına sert tepki gösterdi. Asıl rahatsızlıkları, KKTC ile Türkiye arasında güçlenen bağlar, hangi alanlarda işbirliği yapacağımıza Rum yönetimi karar veremez dedi. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş açtı. İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Haberleri sunduk.
4: Yıllardır bizi hep en iyisi yapan sizsiniz.
5: Tüm dinleyicilerimize teşekkürler.
6: Dur Murat, nereye gidiyorsun?
7: Gün FM dinleyebileceğim bir yere gidiyorum.
6: Hayır, Murat!
8: Gün FM, FM 99.9.
9: Şimdi reklamlar.
10: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
11: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self

0: Afyon'da 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyon Karahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları.

damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, Atom Kokoreç,

0: 06-549-07-45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün FM, Gün FM 99.9.
5: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programı başlıyor. Tüm dinleyicilerimize güzel ve keyifli bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

24 Ağustos 2026 günlerden pazartesi ve günün yerel gündemine bakmaya Gazete 3 ile başlıyoruz. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü Afyonkarahisar'da 25-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek tören, yürüyüş, konser ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Zafer Haftası'nın en önemli programlarından biri ise Çakırözü'nden Kocatepe'ye gerçekleştirilecek Zafer Yürüyüşü olacak. Büyük Taarruz Haftamız başlıyor haberi bugün Gazete 3'ün manşetinde sevgili dinleyenlerimiz. Bu güzel dönem hepimize şimdiden kutlu olsun diyelim. Yarın Şuhut'tan Kocatepe'ye Zafer Yolu Yürüyüşü'nü unutmayın. Kocatepe Gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunseven, AK Parti iktidarı olarak durmadan, yorulmadan millet için hizmet ürettiklerini belirtti. Yurdunu seven Genel Merkez Orta Anadolu Bölge Koordinatörlüğü kapsamında sorumluluğunda bulunan Kayseri'de bir dizi ziyaret ve teşkilat programına katıldı. İbrahim Yurdunu seven bugün saat 18'de radyomuzda gazeteci İsmail Akar'ın konuğu olacak. Bu söyleşiyi de dinleyin diyelim. Ana Haber Gazetesi'ne geçiyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu heyeti İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Eylül ayında düzenlenecek olan MXGP Türkiye ve NG Afyon Motofest organizasyonlarının emniyet tedbirleri görüşüldü. Ve Afyon Türkiye'li gazetesindeyiz. Afyonkarahisar Valiliği Büyük Taarruz ve Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü öncesinde yaptığı paylaşımlarla büyük bir farkındalığın oluşmasını sağlıyor. Cumhuriyetin kazanıldığı topraklardan Büyük Zafer'in 104. yılına özel çağrı başlığıyla bu gelişme Türkiye'li gazetesinin sayfalarında yer bulmuş. Ve radyomuzun haber sitesi günefem.net'teyiz. Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri, aile ve nüfus 10 yılı kapsamında 10. resmi nikahımızı kıydık, güçlü aileler, güçlü Türkiye dedi. Afyonkarahisar'da Zafer Haftası heyecanı anlamlı ve duygu dolu bir spor organizasyonuyla taşlandı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybederek spor camiasını yasa boğan Afyon Spor'un unutulmaz değerlerinden Davut Çoban anısına düzenlenen Masterlar Futbol Turnuvası, spor severleri ve eski emektarları aynı sahada buluşturdu. Sevgili dinleyenler, gün boyu gelişmeleri radyomuzun haber sitesi günefem.net'ten takip edebilirsiniz. Ve yayınımızda yine müzik diyoruz.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programından seslenmeye devam ediyoruz. Hava durumu bölümündeyiz. İlimizde bugün hava az bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 15 derece. Yine sıcak bir gün bizleri bekliyor.

Ve dinlediğimiz bu güzel şarkının sonrasında tarihte bugün bölümüne uğruyoruz sevgili dinleyenlerimiz. 24 Ağustos'a ulaştık. Bugün yılın 236. günü. Yıl sonuna kadar kalan gün sayısı 129. Sevgili dinleyenlerimiz, 24 Ağustos'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1516, 1. Selim'in ordusu Memlük ordusunu yendi, Merci-Dabık Savaşı gerçekleştirildi. 1909, Panama Kanalı'nın ilk betonları dökülmeye başlandı. 1912, Alaska, Amerika Birleşik Devletleri topraklarına dahil oldu. 1919, Şarki, Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. 1925, Kastamonu'ya gelen Atatürk, şapka ve kıyafet devrimini başlattı. 1929, Türkiye ve İran dostluk anlaşması imzaladı. 1936, 3. Türk Dil Kurultayı Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı. 1961, İstanbul Petrol Rafinerisi AŞ, İpraş törenle üretime başladı.

Ve 2016 Türkiye Fırat Kalkanı kod adıyla Cerablus'a sınır ötesi operasyon düzenledi. Bölge IŞİD'den temizlendi ve Özgür Suriye ordusunun eline geçti. Bugün Akşehir'in onur günü sevgili dinleyenlerimiz. Programımızda söz ettiğimiz gibi Zafer Haftası'na başladık. Ve Büyük Zafer'in yıl dönümünü bir kez daha kutlayacağız. Bugün aynı zamanda kutlu bir gün. Mevlid Kandili. Dinleyicilerimizin Mevlid Kandillerini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Böylece tarihte bugün bölümünü de tamamladık ve programımızda yeniden müzik diyoruz kıymetli dinleyenlerimiz.

Dinlediğimiz bu güzel şarkının sonrasında sevgili dinleyenler, programımızda şimdi akşam yemekleriniz için yemek önerileri sıraladığımız günün menüsündeyiz. Bugünün lezzetlerini hemen sizlere ulaştıralım. Közlenmiş biberli domates çorbası, köfteli patlıcan yemeği, iki renkli arpa şehriye pilavı ve spoonful. Her gün söylediğimiz gibi bizden tavsiye etmesi, pişirip pişirmemek size kalmış. Yeniden müzik diyoruz.

Programımız sürüyor ve şimdi sevgili dinleyenler, günün tavsiyesine uğrayacağız hep birlikte. Bugünkü tavsiyemizi hemen aktaralım sizlere. Hayatını güzelleştirmek istiyorsan iyi insanların yüreğini incitme.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız sürüyor ve şimdi günün atasözüne uğruyoruz. Bir çıkar sağlamak için birilerine tuzak kuran, onları aldatan, onlara zarar vermeye çalışan kimse yapmaya çalıştığı kötülüğe kendisi düşer ve zarara uğrar. Atalarımız bu durumu ava giden avlanır atasözüyle özetliyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, her yerde dinleyemeyeceğiniz unutulmayan şarkılarla yayınımıza devam ediyoruz. İz bırakan kitap cümleleri diyelim şimdi. Dirina Köprüsü isimli kitabında Ivo Andrić şöyle diyor. Birlikte geçirilen bir felaket kadar insanları birbirine bağlayan hiçbir şey yoktur. 80'lerin sonu 90'ların başına gidiyoruz ve Sinan Özen sesleniyor.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, anıları tazeledik. Sinan Özen bizlerleydi. Şimdi üzücü bir haber ulaştı. Onu da aktaralım sizlere. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçelerinde 3 farklı alanda orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Dere Kızık ve Aktaştepe mahalleleriyle Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar mahallesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgelere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale ve hizmet aracı, 4 dozerle müdahalesi sürüyor. Umarız ki bir an önce iyi haberler alır ve yangın söndürülür. Sıcak havalardayız, hepimiz dikkatli olalım.

80'lere uzandık ve Neşe Karaböceği'nin sesinde hatıralarımızı yad etmiş olduk. Sevgili dinleyenler, Türkiye Kızılay Derneği Afyon İl Merkezi tarafından yapılan çağrıda siz de kırtasiye malzemelerinizi aynı bağış olarak il merkezimize ulaştırarak bir çocuğun eğitim yolculuğuna destek olabilirsiniz denildi. Kızılay İl Merkezi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Bir öğrencinin okul heyecanına ortak olmaya ne dersiniz? Türk Kızılay Afyon Karahisar olarak hayırseverlerimizin desteğiyle öğrencilerimize kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Siz de kırtasiye malzemelerinizi aynı bağış olarak il merkezimize ulaştırarak bir çocuğun eğitim yolculuğuna destek olabilirsiniz. Sevgili dinleyenler, bir öğrenciye dokunmak, onun eğitim hayatına yardımcı olmak kadar herhalde güzel bir şey yoktur. Eminim ki hayırsever vatandaşlarımız Kızılay'ın bu çağrısına kulak vererek mutlaka iştirak edeceklerdir.

Ve şarkılar hiç bitmesin diyelim bu güzel yorumun ardından sevgili dinleyenlerimiz. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttıracak yeni bir uygulama hayata geçirildi. İleri düzeyde bakım ve yakın takip gerektiren hastalar için önemli bir seçenek sunan palyatif kritik bakım servisleri hizmet vermeye başladı. İlk olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Dinar, Şuhut ve Bolvadin Devlet Hastanelerinde tescil işlemleri tamamlanan palyatif kritik bakım servisleri, yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duymayan ancak ileri düzeyde tıbbi bakım ve yakın izlem gerektiren hastalara hizmet verecek. Her hastanede asgari 5 yatak kapasitesiyle hizmet verecek servislerin önümüzdeki günlerde tescil işlemleri tamamlanan diğer ilçelerde de hizmete girmesi planlanıyor. Bir yeniliği duyurduk. Palyatif kritik bakım servisleri hizmete açıldı sevgili dinleyenlerimiz. Programımız sürüyor. Yeniden müzik diyoruz.

0: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası. Ritimle dans et. Olmazsa olmaz. Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın? Ritimle dans et. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Buradayız. Buradayız. Buradayız. 99.9 Radyo Gün.
1: Saat 10.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program olacak. Merkez Bankası Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yeni kararını kamuoyuyla paylaştı. 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanacağını açıkladı. Artan yapay zeka yatırımları ve sanayi üretimindeki büyümenin etkisiyle bakıra talep artıyor. Trump'ın olası gümrük vergisi kararı öncesi ABD'ye yapılan yoğun bakır sevkiyatları küresel bakır stoklarını azalttı. Bakırın tonu 14.400 dolarla Ocak ayında gördüğü zirveye yaklaştı. Bu yıl içerisinde artış %16'yı buldu. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü kutlanıyor. Bu gece Mevlid Kandili. Türkiye'de bu yıl Mevlid Kandili, Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde savunma sanayine dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk donanmasının gücüne vurgu yaptı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise, Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenlerin gerçeğe dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gençliğin azmine ve milli teknoloji hamlesinin kararlılığına vurgu yaptı. Yozgatlı lise öğrencisi Efendi Açıkgöz, afet anında enkaz altındaki canlara ulaşmak için Derman adını verdiği insansız kara aracını geliştirdi. Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılan yerli proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de ise dünya vitrinine çıkacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde bu yıl 140 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekoru beklendiğini söyledi. İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinde taviz verilmeyeceğini de vurguladı. Orman yangınlarında da geçen yıla göre yaklaşık %25 azalma olduğunu belirten Yumaklı, müdahale süresini 11 dakikadan 10 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kararın bugün açıklanması bekleniyor. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın 450 yıla kadar hapiste cezalandırılmaları talep ediliyor. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçelerinde birbirine yakın noktalarda 3 yangın çıktı. Orman bölge ekipleri yangınlara karadan ve havadan müdahale ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki doğal gaz boru hattı projesine hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafına sert tepki gösterdi. Asıl rahatsızlıkları, KKTC ile Türkiye arasındaki güçlenen bağlar, hangi alanlarda işbirliği yapacağımıza Rum yönetimi karar veremez dedi. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş açtı. İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Haberleri sunduk.
2: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.
3: Şimdi reklamlar. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535-253-98-08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli

0: Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
2: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programından seslenmeye devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi Yüksek Sadakat grubu bizlerle ve Döneceksin diye söz ver diyoruz bu güzel şarkıyı tüm dinleyicilerimize armağan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

tercihlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

ne pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357

0: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
7: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programından seslenmeyi sürdürüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi Gülşen Kutlu geliyor mikrofona.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir kez daha kandilinizi tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi, Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

kıymetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.

0: Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalı. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
0: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, uzun bir aranın ardından İl Müftülüğü'nden bir konuğumuzla sizlerleyiz. Bugün Mevlid Kandili bildiğiniz gibi. Başlarken tüm dinleyicilerimizin Mevlid Kandillerini tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İl Müftü Yardımcımız Mevlüt Şahiner Hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Sizin de kandilinizi tebrik ediyoruz başlarken. Bugün Hazreti Peygamberimiz ve güzel ahlak başlığında önemli konulara değineceğiz. Söz sizde, buyurunuz.
1: Evet. Değerli hocam, ben de bizi dinleyen bütün kardeşlerimizin mübarek Mevlid Kandili'ni tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız ana tema olarak Hazreti Peygamberimiz ve güzel ahlak konusunu belirledi.
0: Evet.
1: Hakikaten bu başlık günümüzde yaşanan olaylar açısından değerlendirildiği zaman gerçekten ahlaki konularda büyük bir yozlaşmanın olduğuna da şahit oluyoruz. O açıdan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i odak noktasında alarak güzel ahlakı en güzel şekilde anlatmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak en güzel şekilde anlatmayı, anlamayı, öğrendikleri ile amel etmeyi cümlemize nasip eylesin.
0: Amin.
1: Öncelikle şunu söyleyelim. Ahlak, seciye, tabiat, huy, mizaç, karakter gibi anlamlara geliyor. Ama genel olarak iyi ve kötü huylar ve buna bağlı olan hareketlerimiz, amellerimiz ahlak kavramı içerisinde değerlendiriliyor. Yani buraya dikkat edecek olursak iyi ve kötü huylar. Yani Allah-u Teala her birimize iki önemli nimet bahşetmiş. Onlardan birisi akıl ve diğeri de vicdan diye ifade edebiliriz. Yani bir insan bu iki nimetin, bu iki büyük faziletin kulağına söylediklerine kulak verse, emin olun birçok hatadan, kusurdan azade olur. Sıkıntı yaşamaz. Zaten bizim yaşadığımız sıkıntılar temeline indiğimiz zaman, yani bu konulardaki sapmalardan meydana gelir. Değerli hocam, Nevvas bin Sem'an el-Ensari radıyallahu anh şöyle diyor: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme İyilik ve kötülük, diğer bir ifadeyle fazilet ve rezilet hakkında sordum. Tekrar edeyim, iyilik nedir, kötülük nedir? Bunu sordum diyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona şöyle cevap veriyor. İyilik diyor, güzel ahlaktır. Yani iyiliği herhalde tek kelimeyle en güzel şekilde tarif edilecek olsa bu kadar güzel tarif edilir, değil mi? İyilik
0: kesinlikle
1: neymiş? Güzel ahlaktır. Kötülük ise vicdanı rahatsız eden ve insanların duymasını istemediğimiz tavır ve hareketlerimizdir diyor. Yani düşünün, bir hatanız oldu, bir kusurunuz oldu, bir günah işlediniz, Allah muhafaza eylesin. Yani hiç kimse bunun başkalarının duymasını arzu etmez, değil mi? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aklınıza geldiği zaman vicdanınızı rahatsız eden ve insanların da duymasını arzu etmediğiniz hareketlerinizdir diyor kötü ahlakta. Şimdi burada şöyle konuyu açacak olursak, yani her birimizin hayatında Faruk Bey ne vardır? Bir keşke vardır. Az veya çok.
0: Mutlaka.
1: Mutlaka hayatımızda bir keşke vardır. Allah-u Teala bu keşkelerin silinmesi istikametinde bir kapı aralamış. O kapı da nedir? Tevbe kapısı. Tevbe kapısı da can boğaza gelene kadar da açıktır. Yani bunu çok geciktirmemek lazım. Ama bir insanın keşke diyeceği, vicdanın en çok sızlayacağı veya vicdanını rahatsız eden o düşüncelerin zirve yapacağı bir an vardır dünyada. O da sekerat anıdır. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de üç değişik yerde küllü nefsin zâikatül mevt buyurur. Yani her nefis ölümü tadacaktır. Yani bundan hiçbirimizin kurtuluşu yok. Vakit, evet, saat geldiği zaman o anı yaşayacağız. İşte o anda insan yapıp da vicdanını rahatsız eden şeylerin sızısını en zirvede yaşayacak. Bir ikincisi, yapma gücü kuvveti olduğu halde, yapmadığı şeylerden dolayı da ne yapacaktır? Pişmanlık duyacaktır. O anda Allah-u Teala bizleri muhafaza eylesin. Amin. Şeytanın vesvesesinden de muhafaza eylesin. Onun için yani Peygamberimizin bir hadisi şerifi vardır. Efendimiz buyurur ki insanların çoğu şu iki nimette aldanmıştır. Birincisi sağlığın muhafaza edilememesi, kıymetinin bilinememesi. İkincisi de vaktin iyi değerlendirilememesidir. Hı hı. Yani düşünün ki bir insan hayatı boyunca, öyle mi, ona sövmüş, bunu dövmüş, onun hakkını üzerine geçirmiş, ona hakaret etmiş, ona küfretmiş ve toplum içerisinde sevilmeyen bir insan konumunda. Ve bu insan hayatı boyunca da bu yolu terk etmedi, öyle düşünelim. Yani o insanın o anda, sekerat anında herhalde, öyle mi, yaşayacağı an o pişmanlığın zirvesi olacaktır. Dolayısıyla sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz insanlara iyiyi de göstermiştir, kötüyü de göstermiştir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ashabından bir sonraki nesilde yaşayan Abdullah bin Mübarek vardır. O da yani güzel ahlakı tarif ederken şöyle demiştir: Hüve bestul veç. Yani insanlara güler yüzlü davranmak. Yani belki bir insanın ihtiyacını karşılayamayabilirsiniz. Sizden birisi bir şey ister ama tatlı dil, güler yüz en azından onun gönlünü ne yapacaktır? Yapacaktır.
0: Kalbinde kırmızı.

0: tabiri caizse küçücük bir iş ile ne yapar?
1: Cenneti kazanır.
0: Hak eder. Dolayısıyla Abdullah bin Mübarek ikinci olarak diyor ki isteyerek iyilik yapmak. Yani cebren değil, zorla değil, reklam olsun diye değil. Birilerinin hoşuna gitsin değil. Sadece bir gaye için, o da Cenab-ı Hakk'ın rızası için. Üçüncüsü ise kefül eza diyor. Yani kötülüğe de engel olmaktır. Yani bugün hakikaten toplumumuza baktığımız zaman birçok hoşa gitmeyen, öyle mi, tavırlara şahit oluyoruz. Ve imanımız bizi rahatsız ediyor. Ya keşke olmasaydı, keşke böyle davranılmasaydı. Değil mi? Yani o açıdan yani güzel ahlakı tekrar ifade edecek olursak Peygamberimizin ifadesiyle, hı hı, iyilik güzel ahlaktır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı iyilik üzere inşa edilmiştir. İnsanlara doğruyu, iyiyi, hakkı, hakikati göstermiştir. Ve bir hayatı boyunca da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizzat kendisi yaşamış ve hayatında bunu göstermiştir.
1: Evet.
0: Ve bu manada Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Peygamberimizi ne yapıyor? Bu manada övüyor. Ve inneke le ala hulukun azim diyor. Sen büyük bir ahlak üzeresin diyor. Yine bu husus ile ilgili Hazreti Ayşe radıyallahu anh, biliyorsunuz Peygamberimizin eşidir, müminlerin annesidir ve genç yaşta Peygamberimizle evlenmiş ve onun rahle-i saadetinde onun hayatına şahit olmuş ve en çok hadis rivayet eden 7 sahabinin ikincisidir.
1: Evet.
0: İşte Said bin Hişam isminde bir kişi Hazreti Ayşe annemize geliyor ve diyor ki yani Peygamberin aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakı neydi deyince o diyor ki sen Kur'an okumuyor musun? Elbette okuyorum diye cevap veriyor. Onun diyor hayatı Kur'an idi. Yani onun ahlakı Kur'an ahlakı idi. Ondan sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anh yani bu Kur'an-ı Kerim'deki Müminun suresinin ilk 9 ayeti kerimesini okuyor. Ki orada ilk ayeti kerime şöyledir. Kat eflahal müminun. Şu müminler kurtulmuştur. Ve ondan sonra Hazreti Ayşe annemizin okumuş olduğu o ayeti kerimelerde gerek kişinin ferdi hayatıyla gerekse toplumsal ilişkileriyle ilgili düzenlemelerin olduğuna şahit oluyoruz. Maddeler olarak sayacak olursak mesela birinci olarak deniyor ki ayet-i kerimede اَلَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ onlar namazlarını huşu ile kılarlar. Yani şimdi namaz ahlakla ne alakası var denebilir, öyle değil. Yani ahlakı geliştiren, ahlakı güzelleştiren şeylerin temelinde en başta iman vardır. Hı hı. Ondan sonra imanın yansıması olan ameller vardır. Yani insan kendisine karşı da görevlerini yerine getirecek, Cenab-ı Hakk'a karşı da görevlerini yerine getirecek, ailesine karşı görevlerini yerine getirecek, topluma karşı ve bütün kainattaki mahlukata karşı da görevlerini yerine getirecek ki ancak ahlaki kemale ermiş olsun. Ondan sonra ikinci olarak deniyor ki ayeti kerimede değerli hocam اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ yani onlar boş sözler konuşmazlar. Hı hı. Yani Peygamberimizin malum bu manada çok güzel bir hadisi şerif vardır. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yekul hayran evliyasmut. Yani bugün toplumumuzun da bir hastalığı budur. Yani falanca şöyle diyor. Hı hı. Yani dediği, duyduğu şeyi aynen doğruymuş gibi aktarmak. Yani bugün sanal dünya diye bir dünya var değil mi?
1: Maalesef.
0: Dijital dünya dediğimiz. Evet. Burada herkes her şeyi söylüyor. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın söylediği şey de şudur. İn ca'ekum fasikun binebeyn fetebeyyenu. Yani bir fasık, yani bir günahkar veya doğruyu aktarmayan bir kişi size bir haber getirdiği zaman

0: onu araştırın. Hı hı. Eğer araştırmazsanız ne olur? O zaman bir topluluğa zulmedersiniz, haksızlık yaparsınız ki sonra da vicdanınız sızar, bu konuda hataya düşersiniz deniyor. Yine bu manada daha çok şeyler söylenebilir, hı hı. Ama biz hasaten özellikle birkaç madde üzerinde, yani Peygamberimizin ahlakını her yönüyle anlatmamız bu kısa zamanda mümkün değildir. Tabii. Ama birkaç hususa burada işaret edelim inşallah. Onlardan birincisi Fatiha suresini ele alalım, oradan hareket edelim. Malum Fatiha suresi bütün namazlarımızın her rekatında okumuş olduğumuz bir özel suredir. Ve bu sure-i celile de ve hayatımızda belki en çok Cenab-ı Hak'tan istediğimiz bir şey vardır. O da nedir? İhtinas sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi dosdoğru yoluna ulaştır deriz, değil mi? İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatı boyunca hep istikamet üzerinde kalmıştır. Yani o bir an olsun bile doğrudan ayrılmamış. Ama Peygamberimiz kendi içtihadı ile ne yapar? Bir tercihte bulunur. Eğer o Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun değilse ayeti kerime onu ne yapmıştır? Düzeltmiştir. Dolayısıyla bu manada, yani istikamet üzere kalma konusunda Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı çok özeldir, çok güzeldir. Hatta Hazreti Ebu Bekir Efendimizin Peygamberimize bir zamanlar şöyle diyor: ya Resulallah yaşlandın diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap olarak diyor ki beni Hud suresi ve benzerleri yaşlandırdı. Niye? Çünkü orada Cenab-ı Hak peygambere ve onun şahsında bütün müminlere şu emri veriyordu: feslakım kema ümirte. Yani emrolunduğun gibi dosdoğru. Yani zamanımızın en başta gelen problemlerinden birisi Faruk Bey budur. Maalesef. Yani sözümüzün özümüze uymaması. Yani menfaatimiz istikametinde bir takım hatalara düşmemiz, Allah muhafaza eylesin.
1: Amin.
0: İkinci bir husus, yani sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisini hiçbir kimseden ayırmamıştır. O sade bir hayat yaşamıştır ve kendine özel bir hayat yoktur. O Kur'an neyi emretmişse yaşamıştır. Kur'an neyi yasaklamışsa da ondan uzak kalmıştır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatı konusunda üstün ahlaki özelliklerinden birisi sözünün özüne uygun olmasıdır. Bir diğeri ise Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz engin şefkat ve merhamet sahibidir. Yani bugün yine toplumumuzda, ailemizde en çok ihtiyaç duyduğumuz hususlardan birisi Faruk Bey budur. Yani bugün eşlerimize karşı şöyle bir tavırlarımızı, hareketlerimizi düşünelim.
1: Gözden geçirelim. Evet.
0: Değil mi? Kesinlikle. Çocuklarımıza karşı tavırlarımızı, hareketlerimizi, sözlerimizi bir gözden geçirelim. Yani ilk evlenmeye karar verdiğimiz zamanki hali ile eşimiz şu andaki halimizi bilseydi acaba bu tercihi yapar mıydı? Yani bizim toplumumuzda maalesef eşlerimize karşı tavrımız çok da dine uymuyor.
1: Evet.
0: Hazreti Ayşe annemiz bu manada diyor ki peygamber diyor ne kendisine hizmet edenlere ne de eşlerine asla vurmamıştır.
1: Hı hı.
0: Onlara hep tatlı dille, güler yüzle muamele etmiştir.
1: Günümüzde maalesef.
0: Onların kalbini kırmamıştır.
1: Evet, şiddet çok fazla.
0: Evet. Yine çocuklarımız bizim canımızdandır, kanımızdandır. Biz vefat ettikten sonra bizim soy adımızı taşıyacak insanlardır. Öyle mi? Dolayısıyla Yani çocuklarımıza karşı şefkat ve merhamet konusunda son derece hassas olmamız lazım. Duyarlı olmamız lazım. Burada şunu da hemen ilave edelim. Gerçekten zamanımızın en zor işlerinden birisi çocuk yetiştirmektir. Çünkü bu konuda malumunuz aile de zaman zaman aciz kalabiliyor. Yani okullarımızda da hakeza hocalarımız aciz kalabiliyor. Yine toplum bu konuda sıkıntılar yaşıyor. Bir başka hususu burada dile getirelim. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede Rabbimiz peygamberimizi anlatırken şöyle buyurur. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Yani size kendi aranızdan bir peygamber gelmiştir. Yani insandır o. Hı hı. Ve şefkat merhamet yönü ile de sizin başınıza gelen sıkıntılar ona çok ağır gelir. Yani gerçekten çok büyük bir ifadedir bu. Yani sizin sıkıntıya girmeniz ona çok ağır gelir. Ve devamında ayeti kerimende harisun aleyküm. O size çok düşkündür. Yani düşünün ki bir annenin evladına olan düşkünlüğü neyse ondan kat kat daha fazla Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ümmetine olan düşkünlüğüdür. Ve biliyorsunuz namazın işte 50 vakitten 5 vakte indirilmesi gibi buna benzer daha çok örnekler vardır. Hı hı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabına ve ümmetine düşkünlüğünü ifade eder. Daha başka bil müminine raufur rahim denir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam müminlere karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Bu açıdan yani hakikaten Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i örnek almamız konusunda bu hususu da burada ifade etmeyi önemli gördük, evet. Ve ifade ettik.
1: Tüm yönleriyle aslında Peygamber Efendimiz bizim her zaman örnek alacağımız,
0: evet, evet,
1: kişi.
0: Bir başka husus yine Faruk Bey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faydası olmayan lakırtılardan, kırıcı ve çirkin sözlerden hoşlanmazdı. Hani Peygamberimizin yine sözüdür, sözde sihir vardır. Hı-hı. Yani bir etki vardır. Yani bir söz söylersiniz, o iyi de olsa, kötü de olsa mutlaka karşıdaki insanda bir etki yapar, bir tesir yapar. O açıdan yani sözün doğru olanını yerinde, zamanında ve en güzel şekilde söylemekte fayda vardır. Ki biraz önce ifade ettik, Hasan-ı Basri Hazretleri ne demişti? Güzel ahlakı tarif ederken o tatlı dilli, güler yüzlü olmaktır demişti, değil mi?
1: Evet.
0: Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Zer radıyallahu anh'e bazı tavsiyelerde bulunurken şöyle diyor: İttakillah haythu kunte. Yani nerede olursan ol, nerede olursan ol Allah'tan kork. Yani Allah'ı unutma, ahireti unutma, hesabı unutma, kitabı unutma, cenneti unutma, cehennemi unutma. Ve devamında ve etbi'l seyyetel hasene. Yani bir kötülük yaptığın zaman veya vicdanını sızlatacak bir söz söylediğin zaman arkasından hemen bir iyilik yap ki onu ne yapsın? Gidersin, affettirsin. Son cümlede şu, belki de bu konumuzun odak noktasını oluşturan cümle: ve halikun nase bi hulukin hasenin diyor. Yani insanlara güzel ahlak ile davran. Yani bir atasözümüz vardır Faruk Bey, her şey incelikten kırılır ama insan kabalıktan kırılır, evet, diye. Onun için yani nezaket, letafet bizim şiarımız olmalı ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de öyle idi. Hatta Halid bin Velid radıyallahu anh'e izafe edilir. Der ki biz her birimiz Peygamberimizin bize olan tavrından, sözünden dolayı, güzel davranıştan, ilgisinden, alakatından, alakasından, nezaketinden dolayı şunu düşünürdük. Peygamber aleyhissalatü vesselam en çok beni seviyor. Yani bu söz bile peygamberimizin ahlakını ifade etmesi açısından hakikaten
1: son derece önemli, evet.
0: Önemlidir. Bu konu ile ilgili belki daha çok şeyler söylenebilir ama biz kendimize dönelim. Yani herkes, hani atasözüdür, her koyun kendi bacağından açılır. Evet, peygamberimiz bizim için numune-i timsaldir, örnek alınacak insandır. Ama hangi hallerimiz peygamberimize uyuyor, hangileri uymuyor? Bunun çekini yapmamız lazım. İyi olanları artırıp, yani kötü olanları da ne yapmamız
1: lazım? Yok etmemiz gerekiyor.
0: Azaltmamız gerekiyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i daha çok tanımamız, daha çok anmamız. Yani bu Mevlid-i Nebi haftası bir vesiledir. Peygamberimizi anlamak için, anmak için bir vesiledir. Ama şu bir gerçek, her insan en çok kimi tanıyorsa onu sever. Mesela diyelim ki bir insan, düşünelim, yani en çok haşir neşir olduğu, öyle mi? Zamanını, mesaisini geçirdiği insanlarla daha çok ülfet eder, muhabbet eder. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabı da Peygamberimizi tanımış, ona iman etmiş, onun davası uğrunda her türlü fedakarlığı yapmışlar. Ki öyle ki Peygamberimizin davası uğrunda mallarını sarf etmişler. Hatta birçokları şehadet şerbetini içmiştir. Yani ashab-ı kiramın büyük bir kısmı şehittir.
1: Evet.
0: Biz de Osmanlı torunları olarak, Afyonlular olarak hatta, olarak yani farkındayız veya değiliz, birçoklarımız şehit torunlarıyız. Öyle mi? Kurtuluş Savaşı'nın öyle meşalesinin yakıldığı bir beldedir Afyon. Ve hemen hemen her ailemizde mutlaka dedelerimizde bir şehit vardır, bir gazi vardır. Bu şuurda olmak lazım. Yani nereye gidiyoruz? Nereden geldik? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakına bizim ahlakımız ne kadar uyuyor? Yani dolayısıyla bakın Kur'an-ı Kerim'de özellikle bir cümlenin çok 3 defa tekrar edilmesi ve ikisinin de sonunun aynı olması bize çok şey vermesi lazım. İşte küllü nefsin zâikatül mevt. Rabbimiz buyuruyor ki her nefis ölümü tadacaktır. Thümme ileynâ turcaûn. Sonra dönüşünüz bizedir. Yani o dönüşün güzel olması lazım ki hayatımız güzelliği de ona bağlıdır. Ahlakımızın güzelliği ona bağlıdır.
1: Evet.
0: O anın güzelliğine bağlıdır.
1: Bugün hocam Mevlid Kandili programımız İmaret Camii'nde galiba. Onu da isterseniz duyuralım.
0: Yani bütün camilerimizde mutlaka programlarımız olacak. Ana programımız
1: İmaret Camii.
0: İmaret Camii'nde.
1: Akşam namazından sonra.
0: Namazından sonra inşallah.
1: Evet.
0: Diğer camilerimizde de aynı şekilde programlarımız gerçekleştirilecek. Önemli olan bu geceyi yani sadece kendimiz değil, yani bugün bizim sorumlu olduğumuz eşimizle, çocuklarımızla beraber camilerimizi şenlendirelim. Yani dedelerimiz, öyle mi? Veya babalarımız, torunlarının, evlatlarının elinden tutsunlar. Eşleriyle beraber camilere gitsinler. O havayı teneffüs etsinler. Yarın biz dünyadan geçtiğimiz zaman o çocuklarımızın hatırası canlansın. Yani işte dedem
1: onlar
0: beni camiye
1: götürür. Onlar da aynı davranışı sergilesinler.
0: Evet. Yani bunlar küçük şeyler değildir. Yani bunu özellikle tavsiye ediyoruz. Yani vaktimiz olmak üzere.
1: Son dakikalarımızdayız. Soranlar da var hocam, bu geceyi nasıl idrak edelim diye.
0: Yani şimdi bu gece Mevlid-i Nebi ise, Mevlid-i Nebi ise yani en güzel onu ihya etmek, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i anmakla olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salatü selam getirmekle olur. Bugün malum işte pazartesidir.
1: Evet.
0: Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e pazartesi günü oruç tutmasının sebebini soruyorlar. Efendimiz diyor ki ben diyor bugün dünyaya geldim. Ve bugün diyor peygamberlik görevi bana tevdi edildi. Yani oruç tutan kardeşlerimiz var. Cenab-ı Hak onların oruçlarını kabul eylesin. Yani şöyle bir muhasebe yapalım. Yani kendi akrabalarımız içerisine bir bakalım. Yani geçen yıl bu günleri idrak ettiğimiz akrabalarımız içerisinde kaç tanesi seçilip gidildi? Malum Afyon'umuzda cenazeler genellikle Paşa Camii'den kaldırılıyor değil mi? Yani oraya gittiğimiz zaman bir anda olsa yani ahireti hatırlıyoruz. Oradaki cenaze sahiplerine taziyede bulunuyoruz. Ama bir gün bu işin başımıza da geleceğini unutmayalım. Evet. Ve hayatımızdaki eksilerimizi artılarımıza çevirmeye gayret edelim.
1: İnşallah.
0: Bir dua ile isterseniz bitirelim.
1: Buyurun hocam.
0: Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yapmış olduğu bir duadır bu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle dua ediyor. Allahümme inni es'elüke s-sihha vel afiye vel emane ve husnul halik. Anlamı da şu, ya Rabbi kuşkusuz senden sağlık, afiyet ve güzel ahlak isterim. Lütfeyle diyor.
1: Amin diye.
0: Cenab-ı Hak cümlemize sağlık versin, afiyet versin. Ahlakımızı güzelleştirme konusunda da bizlere yardım eylesin. Cenab-ı Hak bütün kardeşlerimizin, bizi dinleyen vatandaşlarımızın kandilini mübarek eylesin inşallah. Amin.
1: Yine ufkumuzu açan güzel bir sohbet oldu hocam. Çok Allah teşekkür ediyoruz.
0: Biz de teşekkür ederiz.
1: Mevlid Kandili özel yayınımızda bugün müftü yardımcımız Mevlüt Şahiner'le beraberdik. Sevgili dinleyenler, kandilinizi tebrik ediyoruz. Bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı da 9 sayfadan oluşan bilgi notu hazırladı. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bilgi notunu MKYK üyeleri, tüm teşkilat kademeleri, belediye başkanları ve milletvekillerine gönderdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği toplantının ana gündemi Eylül ayı başında güncellenecek yeni orta vadeli program oldu. Merkez Bankası Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yeni kararını kamuoyuyla paylaştı. 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanacağını açıkladı. Merkez Bankası kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği fast işlem limitlerinde de değişiklik yapacak. 26 Ağustos'tan itibaren para transferlerinde limit 300 bin liraya yükselecek. Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle ticaretini geliştiriyor. 7 ayda üye ülkelere ihracat 42 milyar dolara yaklaştı. İslam ülkeleriyle ticaretin toplam ihracat içerisindeki payı %27 oldu. Hedef bu rakamın 2 yılda %30'a çıkarılması. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü kutlanıyor. Bu gece Mevlid Kandili. Türkiye'de bu yıl Mevlid Kandili, Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın il başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelecek. Çarşamba ise Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantılarda partinin yeni dönem yol haritasıyla parti içindeki disiplin süreçleri ele alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in köprü ve otoyol yatırımlarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Uraloğlu, yatırımların Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkı sağladığını söyledi. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de yoğun ilgi vardı. Görkemli bir kapanış programı düzenlendi. Kapanış töreninde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayinde devrim yaşadığını belirtti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Teknofest Mavi Vatan'da hayal denilenleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. Yozgatlı lise öğrencisi Efendi Açıkgöz, afet anında enkaz altındaki canlara ulaşmak için derman adını verdiği insansız kara aracını geliştirdi. Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılan yerli proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de dünya vitrinine çıkacak. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçelerinde birbirine yakın noktalarda 3 yangın çıktı. Orman bölge ekipleri yangınlara karadan ve havadan müdahale ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kararın bugün açıklanması bekleniyor. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın 450 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. İstanbul Kadıköy'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 31 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Amerikan yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş açtı. İran'a uygulanacak yeni yaptırım paketinin detaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Trump'ın ekonomik savaş açıklamasını tekrarlayan bir film olarak nitelendirdi. Haberleri dinlediniz.
1: Gün efendim. 99.9.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
5: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, mantar.

0: Göl Caddesi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa,

0: Yumurta serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.

0: Taraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Taraç Sigortam'a uğrayın. Taraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Taraç Sigortam, Taraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
0: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
4: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

yeryüzü gece, gündüz hüzünlü. Çare tükenmiş, kötüler kazanmış.

kalbinin sesini dinle. Derin bir nefes alıp düşün bir kere.

0: Şimdi reklamlar. Reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri

0: 06-549-07-45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

her sokak başında pusuya yaptım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve

0: 06 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
0: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

0: ve ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
0: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92

0: Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
0: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506

0: Süpermen Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü.

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 7070 0541 975 7067. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için. Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
3: Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 6545.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.

0: tam imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Ajansı.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik olarak düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Fırat Kalkanı Harekatı ile kahraman Türk ordusunun gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Bölgede teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edilemeyeceğini, dosta düşmana ilan ettiklerini vurgulayan Erdoğan, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Milli Savunma Bakanlığı da harekatın yıl dönümünde şehitleri rahmet, gazileri de minnet ve şükranla andı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda 2027 ile 2029 yılları arasını kapsayacak orta vadeli program hazırlıklarının yanı sıra temel politika öncelikleri ve makroekonomik tahminlerle bütçe büyüklükleri ele alındı. 4 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada mali disiplinden taviz verilmeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da katkısıyla enflasyonla mücadelenin süreceği vurgulandı. Açıklamada kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız denildi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevine iade edildi. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Yiğit'in hakkındaki adli kontrol kararının ardından yeniden görevine döndüğü bildirildi. Son 15 günde aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'inde bulunduğu 71 kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 807 kişi tutuklandı. Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda 840 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporu Kuriş ailesinin dikkat çekici mali trafiğini ortaya koydu. Raporda yalnızca 4 aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi tespit edildi. Alihan Kuriş ve kardeşinin lüks harcamaları da dikkat çekti. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olan iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Bu araçları kullandığı belirlenen firari Ömer Sibahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken eski İçişleri Bakanlığı personeli Ömür Yücel de gözaltına alındı. Karayollarında serbest geçişler başladı. Bu çerçevede eski gişeler kaldırılıyor. Ankara'daki Akıncı Ücret Toplama İstasyonu'nda da serbest geçiş sistemi devreye alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bugüne kadar 35 ücret toplama istasyonunun serbest geçiş sistemine uygun olarak dönüştürüldüğünü kaydetti. Yeni uygulamayla araçlar durmadan geçerken ücretler hızlı geçiş sistemi HGS üzerinden otomatik olarak tahsil ediliyor. Dünyada motorin fiyatları hızla yükseliyor. Fiyatlardaki yükselişte ülkelerin uygulamaya koyduğu vergi oranlarının da etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle Avrupa Birliği'nde motorin fiyatlarına uygulanan %40'ın üzerindeki vergi dikkati çekiyor. Türkiye'de ise bu oran %16 seviyesinde tutularak vatandaşların korunmasına devam ediliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürüyor. Ukrayna, Rusya'daki lojistik merkezlerle ülkenin ekonomik altyapısını insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Rusya'da başta Odessa olmak üzere Ukrayna'daki liman ve depo tesislerine saldırılar düzenliyor. Ukrayna halkı cephe hattına yakın bölgelerden tahliye ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığı cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Yarın Doğu Karadeniz'de Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor. Yurdun çeşitli kesimlerinde etkisini hafta boyunca sürdürecek yağışlı hava cuma günü geniş bir alana yayılacak. Yağışlar hafta sonunda da yurdun büyük bölümünde devam edecek. Haberleri dinlediniz.
2: Gün FM 99.9.
1: Şimdi reklamlar.
3: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
4: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
4: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357

0: bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
8: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin takibini yapacak olan Takip ve Değerlendirme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Kurulun ilk toplantısında ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katılıyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu PKK, KCK ve bağlantılı oluşumların fesihiyle terör örgütünün kontrolündeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edilmesine kadar süreci takip edecek. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik olarak düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, Fırat Kalkanı Harekatı ile kahraman Türk ordusunun gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Bölgede teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edilmeyeceğini, dosta düşmana ilan ettiklerini vurgulayan Erdoğan, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Milli Savunma Bakanlığı da harekatın yıl dönümünde şehitleri rahmet, gazileri de minnet ve şükranla andı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Cevdet Yılmaz, çevrim içi olarak katıldığı toplantıda ateşkes ve kalıcı barış için diplomasiyi önceleyen aktif çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Karadeniz'de sivil kayıplara yol açan gemilere yönelik saldırıları değerlendirdi. Olayların açığa kavuşturulması ve sivil deniz taşımacılığının güvenliği için Türk yetkililerle işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Celal, Türkiye'nin Karadeniz girişimine de destek verdi. İsrail Gazze şeridinde katliama devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Lerke, İsrail'in Gazze şeridine her gün saldırdığını, bu durum karşısında tam anlamıyla ateşkesten söz etmenin mümkün olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Albanese de ateşkes ilan edilmesinden bu yana 1300 Filistinlinin katledildiğini duyurdu. İsrail ise Gazze'deki soykırımı anlatan Avrupa Parlamentosu'ndan iki İsveçli milletvekilinin İsrail'e girişini yasakladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'la ikili ticaret hacmini 5 milyar dolar hedefine ulaştırmakta kararlı olduklarını söyledi. Ankara'da Katar Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Ahmet bin Muhammed Es-Seyyid'le görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Bolat, Katarlı firmaların Türkiye'de 7 milyar 800 milyon dolar tutarında yatırımı bulunduğuna dikkat çekti. Kars Ani Ören yerindeki Selçuklu mezarlığında Kufi hatla Hazreti Muhammed isminin altı tekrarlandığı bezemeli taş bulundu. Bir Selçuklu kümbetine ait olduğu değerlendirilen eserin Ani'nin Türk İslam kimliğini yansıtan önemli bir arkeolojik belge niteliğinde olduğu belirtiliyor. Üniversitelere kayıtlar başladı. Yükseköğretim kurumlarına elektronik kayıtlar 26 Ağustos çarşamba günü, yüz yüze kayıtlar da 28 Ağustos cuma günü sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının kapanış maçında Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı ise Avrupa Şampiyonası A grubunda bu akşam Macaristan'la karşı karşıya gelecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.
3: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için. Termal'in lüks hali

ve ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.

0: sunar. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
4: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Özel programından ben gazeteci İsmail Akar, radyoları başında bulunan yol güzergahında ve sosyal medyadan bizleri takip eden tüm dinleyenlerimize sevgiler, saygılar diyen dinleyenler. Gündem özel, yine özel bir konuğumuz var. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divan Üyesi Avukat İbrahim Yurdunseven. Sevgili vekilim, Günefem'e ve stüdyomuza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Sizler vasıtasıyla söylediğiniz gibi yolda, evinde, ekranın başında bizleri seyreden tüm hemşerilerimize, yolcularımıza hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı yolculuklar diliyoruz.
0: Evet. Önce bir bugün biliyorsunuz Mevlüt Kandili. Evet. Mevlüt Kandilimizi kutlayarak ondan sonra da programımıza başlayalım.
1: Sizin de söylediğiniz gibi iki can serveri, Peygamberimiz Efendimiz, liderimiz, önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin seneye yıl dönümü.
0: Evet.
1: İnşallah bize Cenab-ı Hak Peygamberimizin şefaatiyle nail eyler diyoruz. Bu gece önemli bir gece. İnşallah o ibadetlerimizle, dualarımızla tüm Müslüman kardeşlerimize, sadece Türkiye'de değil, mazlum dünyadaki tüm Müslümanlarımıza bu geceyi kutluyoruz. Bu gecelerini kutluyoruz. Dediğimiz gibi inşallah zalimin zulmünden kurtulmaya, mazlumun güzel günler ulaşmasını Cenab-ı Hakk'ın da niyaz ediyoruz.
0: Özellikle dünyadaki birçok Müslüman ülkede hala ayakta kalma mücadelesi veriliyor.
1: Evet.
0: Filistin'de olsun, diğer yerlerde olsun. Bir de onu da dinleyenlerimiz hatırlarsın, bazen Regaip kandiliyle de karıştırıyorlar Mevlüt'ü.
1: Evet.
0: Ama bu biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Peygamber Efendimizin dünyaya geldiğinden dolayı.
1: Evet, seneye yıl dönümü.
0: Yıl dönümü. Evet, şimdi Afyonkarahisar, her daim söylediğimiz bir şey. Siz de bunu her zaman dillendiriyorsunuz. Zafer kenti.
1: Evet.
0: Zaferin, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yandığı bir il. İşte yarından itibaren, daha doğrusu 25'i gecesi, akşamı Şuhut'ta Zafer Yolu yürüyüşünde Çakırözü, daha sonra da Kocatepe'ye çıkma. Bu konuda valilik olsun, diğer programlar olmuş olsun. Şimdi buradan başlayarak siz burada mısınız Zafer Kurt'ta?
1: Evet, ben her tatil oldu. Mutlaka Afyon'da oturduğum için Afyon'dayım mutlaka. 25-30 Ağustos tarihleri arasında Zafer Haftası olarak kullanıyoruz yıllardır.
0: Evet.
1: Bu sene de inşallah onu yarından itibaren kutlayacağız. Sizin de söylediğiniz gibi 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gecede Gazi Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün istikbal, yani ileri, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri komutuyla büyük taarruzun başladığı Kocatepe'de inşallah biz de olacağız. Sizlerin söylediğiniz gibi Çakırköy'le ve Kocatepe'ye yürüyen kardeşlerimizi uğurlayacağız. 27'si 26 sabahı da büyük taarruzun başlangıcı ve devamında işte Tınaztepe Ovası, Çakırköy Ovası, oraların büyük taarruzun başlangıcını kutlayacağız. Akabinde 27 Ağustos günü inşallah Afyon'un kurtuluşunu kutlayacağız.
0: Evet, aslında bütün programlarda da konuşuyoruz. Sizinle de daha önceki konuşmamızda şey yaptık. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı.
1: Evet.
0: Sizin de mesai arkadaşınız. Aynı zamanda hem milletvekili hem birlikte mesai yapıyorsun. Kendisi de gelecek.
1: Sayın Başkanımız inşallah yarın akşam teşrif edecekler Afyonkarahisar'a. Birlikte Şuhut'a geçeceğiz. İşte 20.30'dan itibaren Atatürk Evi, sonra meydandaki program, TRT'nin de programı, Kültür Bakanlığı'nın programı, akabinde Çakırözü ve Kocatepe yürüyüşüne uğurlayacağız inşallah.
0: Evet, bu arada biz de onu söyleyelim dinleyenlerimize. Yarın saat 15'te de AK Partili Belediye Başkanı Burcu Köksal Günefem'de konuk olacak değerli dinleyenler. Bunu da bu vesileyle duyurmuş olalım. Zafer Haftası'nı konuşacağız. Son siyasi gelişmeleri konuşacağız Burcu Köksal'la da. Sevgili vekilim, şimdi çok gündemde olan bir şey var. Yoğun da bir mesai yaptınız mecliste. Ki bu zamana kadar bu kadar da yoğun bir mesai olmamıştı. Ortada bir yasa var. Bu yasayı siz yeterince anlatabildiniz mi?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Sizin de söylediğiniz gibi belki uzun zamanlardır ilk defa Ağustos'un ortasına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çalıştı. Normalde anayasa gereği 1 Temmuz 1 Ekim tarihleri arasında tatile girmesi gerekiyordu. Herkes kendi bölgesine gidip çalışmalarını gerçekleştirsin ama ilk defa Ağustos ayının ortalarına kadar çalışma yaptık. Sizin söylediğiniz gibi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirme kanunu. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 290 sırasayılı ve resmi gazetede de yaklaşık 4-5 gün oldu.
0: Biraz adı da uzun da. Evet.
1: Evet. 4-5 gün oldu. 7995 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Tabi bu kanuna gelmeden önce bu kanun nereden çıktı? Niye icap etti? Evet, bunu evet. Bunu ortaya koymak lazım. Hepimizin çok iyi bildiği, hepimizin yaşadığı gibi yaklaşık 40-50 yıldır Türkiye bir terör belasıyla muhatap oldu. Bu FETÖ terörü oldu, işte PKK terörü oldu veya DAEŞ terörü, IŞİD vesaire neyse. Bir sürü alt isim versiyonu içerisinde bir terörle muhatap olduk. Bu dönem içerisinde Sayın İsmail Bey, Türkiye'nin harcadığı yaklaşık 50 yıllık mazi içerisinde bu terörle mücadeleye harcadığı para 2.3 trilyon dolar. 2.3 trilyon dolar. Şimdi bu tabii rakam belki kafamızda şekillenmeyebilir ama onu şöyle tanımlayabiliriz. Yaklaşık Türkiye'yi 3 defa bir baştan bir başa yeniden restore edecek bir rakam. Bir baştan bir başa. Allah muhafaza bir deprem oldu biliyorsunuz 11 ilimizde. Hı hı. Ve buraya yaklaşık şu ana kadar 91 milyar dolar bir rakam harcandı. 130-135 milyar dolara kadar çıkacağı söyleniyor. Bu da gösteriyor ki demek ki bu deprem gibi Allah muhafaza oluşmasın ama yaklaşık 20 defa deprem bölgesini ayağa kaldıracak bir rakam. Orayı inşa edecek bir rakam. Çok büyük bir rakam. Bu rakamı şimdi düşünsün, yatırıma dönüşseydi işte emeklimize, çiftçimize vesaire herhangi bir bölgede ihtiyaç sahibi olanlara verebilseydik çok daha Türkiye refah seviyesi yüksek olacaktı ama işte Türkiye'nin önünü kesmek isteyen her türlü versiyon nedir derseniz söyleyin. Bunlar hep önünü kesmek için yapılan faaliyetler çerçevesinde terörü beslediler. Şimdi kanuna gelecek olursak, kanun dediğimiz gibi işte son 3 aydır oturalım da bir kanun yapalım, böyle bir şey yapalım diye ortaya çıkan bir kanun değil. Mazisi 40-50 yıllık geçmişe dayanan, Türkiye'nin artık terörsüz bir Türkiye olması gerekliliğine dayanan bir kanun. Burada tabii bu daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Bey'in başkanlığında bir komisyon toplandı biliyorsunuz. Bu komisyona bütün partilerden milletvekili oranında sayı verildi ve her milletvekili burada temsil, her parti burada temsil edildi. Bu komisyonda yaklaşık 130'a yakın farklı birimler temsil edildi. Bunlar ve konuşuldu tek tek birebir. İçerisinde işte şehit yakınları, gazi yakınları, şehit dernekleri, vakıflar, bütün sivil toplum kuruluşları, işte barolar veya diğer dernekler, ondan sonra cuma anneleri, cumartesi anneleri, yani bu toplumun bu terörden kurtulması için neler gerekiyorsa, neler yapılması gerekiyorsa, kimler buna zarar görmüşse bir şekilde bunların tamamı bu komisyonda dinlendi ve bir rapor haline getirildi. Bu rapor tüm vekil arkadaşlarımıza dağıtıldı. Bu raporun üstüne ki 3-4 aylık bir çalışmayla gündeme gelen bir kanun, 7995 sayılı kanun. Bu kanun neyi kapsıyor? Öncelikle şunu üstünü vurgulayarak söyleyeyim. Bu kanun sadece PKK, KCK ve tüm versiyonlarını kapsıyor. Yani Suriye'de biliyorsunuz YPG, PYD vesaire diğer bütün harflerde kullandıkları bir oluşum içerisindeydiler. PKK ve KCK ve tüm versiyonlarını kapsayan bir kanun bu. Bu Suriye'deki oluşum, Avrupa'daki oluşum, işte Irak'taki oluşum neyse tamamının kapsayan bir kanun olacak. Peki diğer terör örgütlerini kapsamıyor mu? Hayır. Sadece bu söylediğimiz gibi PKK terör örgütünü kapsıyor. Bu kanun aslında hemen böyle pat diye bugün yayınlandı, yarın herkese salıvereceğimiz bir kanun da değil.
0: 10 yıl süreç
1: çok,
0: var herhalde değil
1: çok
0: mi?
1: Çok uzun süreçler olan bir kanun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mesela terör örgütü siz de hatırlarsınız. ETA gibi, İRA gibi terör örgütlerinin tasfiyesi ortalama 7 ila 11 yıl sürmüş.
0: Evet.
1: Kolay bir şey değil. Ama biz bu aşamaya, yani kanun bu bizim geldiğimiz aşamaya 7 ila 11 yıl içerisinde gelmişler. Biz ama bunu yaklaşık 1-1,5 yıl içerisinde getirdik bu aşamaya. Şimdi burada ne yapılacak? Bu kanun 4 aşamalı bir kanun. Birincisi, biraz önce söylediğim gibi PKK, KCK ve tüm versiyonları kendini feshettiğini ilan edecek. İkinci aşama, tüm elindeki silah ve mühimmatları teslim edecekler. Peki bu aşamayı nasıl tespit edeceğiz? Tüm silahları ve mühimmatları teslim edildiğini. Bir izleme komisyonu oluşturulacak bu kanun gereği. Bu izleme komisyonu, üçüncü aşaması, bu izleme komisyonu Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın oluşumundan bir komisyon bir tespitte bulunacak. Diyecek ki bu örgüt kendini feshetti ve tüm silah mühimmatları teslim etti. Bakın bu da kolay bir şey değil. Yani bu silah ve mühimmatın ne olduğunu devletimiz biliyordur. Ona eminiz. Ama tamamını teslim edecekler mi? Ne kadar teslim edilmeyecek? Hatırlarsanız bir ara Amerika Birleşik Devletleri 4000 tır PKK'ya bir silah mühimmat yardımında bulunmuş. Yani bunların tamamının geri gelmesi lazım öncelikle. Bu izleme komisyonu bunun tespitini
0: ama
1: yapacak.
0: Ama bunun altını çizelim sevgili vekilim. Yine devam edeceksin. Sadece Türkiye'de değil.
1: Tabii,
0: Türkiye dışındaki terör
1: PKK ve KCK örgüt unsurlarıyla kendini feshedecek ve elindeki tüm mühimmatı ve silahı teslim edecek. İzleme komisyonu bunu takip edecek ve bu komisyon arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bilgi verecek. Diyecek ki işte şu aşamadayız, şu geldi, bu kadar silah geldi, mühimmat geldi, neyse bir bilgi aşaması söz konusu. Bu üçüncü aşamayı da gerçekleştirdikten sonra, yani silah ve mühimmat teslimi yapılıp izleme komisyonu bunun teslim edildiğine kanaat getirdiğinde, tamamen ve feshettiğine kanaat getirdiğinde, bir komisyon raporu hazırlayacak izleme komisyonu. Bu rapor Milli Güvenlik Kurulu'na gelecek. Milli Güvenlik Kurulu bu raporu tartışacak ve eğer kabul ederse bu komisyon raporunu, yayınlanmak üzere resmi gazeteye gönderecek ve bu komisyon raporu yayınlandıktan sonra bu kanun yürürlüğe girecek. Yani bu aşama 3 ayda sürebilir, 6 ayda sürebilir, 1 senede sürebilir. Her bu 4 aşamanın geçmesi lazım. Örgüt fesholacak, silahlar teslim edilecek, komisyon teslim edildiğini raporlayacak. Milli Güvenlik Kurulu bu raporu kabul ederse resmi gazete yayınlanacak.
0: Bu çok önemli şu anlattığınız şey. Kimin affedilip affedilmeyeceği konusunda da
1: şimdi önce şunu koyalım.
0: Bu komisyonun vereceği en son rapora göre
1: kurulda kabul edilip resmi gazete yayınlandığı andan itibaren bu kanun yürürlüğe girmiş olacak. Burada kimleri kapsayacak peki? Evet, önemli olan bu nokta burası. Bu kanunda bir defa kesinlikle adam öldürme olayına karışanlar bu kanunda yararlanamayacaklar. Üstünü basarak ve PKK terör örgütü lideri APO bu kanundan yararlanamaz.
0: Evet.
1: Çünkü adam öldürme fiiline veya azmettirmesine karışmış, organizasyonuna karışmış bir kişi olaraktan. Ayrıca 1-6-2005 tarihinden sonra adam öldürme hariç olmak üzere 1 Haziran 2005 yılından sonraki olay, bu PKK'nın yaptığı olaylara karışanlar. Tabi o zaman adam öldürme yoksa neler var burada? İşte sempatizanlık var ya da yardım yataklık var, silah temini var, yiyecek temini var, işte barınmasına yardımcı olmak gibi unsurlar var ya da sempatizan olmuştur, girmiştir bir yerde bir laps etmiştir, PKK'yı destekleyici, övücü sözler söylemiştir, bundan dolayı hakkında bir davranış yapmıştır. İşte bu şahıslar 1-6-2005'ten sonra olmak üzere. Peki niye 1-6-2005 de 1-6-2007 değil veya 1-1-2005 değil? 1-6-2005 Türk Ceza Kanunu'nun yeni yürürlüğe girdiği tarih, yani yeni ceza kanunumuzun yürürlüğe girdiği tarih. Bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere ki olaylar adam öldürme yine hariç her halükarda müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezası yargılananlar ve 1-6-2005'ten sonra bu suçları işleyenler olmak şartıyla bu kanunda yararlanacaklar. Şimdi burada ikili bir ayrım var. Biliyorsunuz hukukçu arkadaşlar biz daha iyi anlayacaktır. Bir kişilerin kovuşturma ve soruşturma aşaması var. Bir de infaz aşaması var. Kovuşturma soruşturma dediğimiz, yani Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianame düzenlemesiyle mahkemenin karar verdiği hüküm kısmına kadar kısmı ve sonrasında kesinleşince bunun infaz kısmı var. İşte 15 yıla kadar cezayla yargılanan kovuşturma ve soruşturması olanlar 5 yıl müddette bu kovuşturma soruşturma ertelenecek. Yani savcılık dosyayı tutacak ve mahkeme bekleyecek. 15 yıla kadar yargılananlar için 5 yıl müddette bekleyecek. Peki 15 yılda yüksek cezayla yargılananlar, bunları da 10 bekleyecek.
0: Anladım.
1: Peki bunu nasıl takip edeceğiz? Yani kim takip edecek bunu? İşte bu bir mahkeme ve bir savcılık bu konuda görevlendirilecek. Bu kişilerin için dosyaları bu mahkeme ve şey tarafından, savcılık tarafından takip edecekler. Kovuşturma soruşturmada 15 yıla kadar ise 5 yıl ve 15'ten fazla süreli yargılanıyorsa 10 yıl müddetle terörle ilgili bir suça karışmayacaklar. Terörle ilgili bir suça bulaşmayacaklar. Bu işte 5 ve 10 yıl süreler bitince devlet diyor ki biz seni bu kanun suçu erteledik.
0: Evet.
1: Görmemiş gibi olacağız. Bu niye peki böyle bir şey veriyorsun? Aslında şu anda bizim hukuk sistemimizde hükmün açıklanmasının geri bırakılması denen bir kurum var. Nedir bu kurum? 2 yıla kadar suçta yargılananlar eğer 2 yılın aşağısında ceza almışsa hükmün açıklanması geri Bu da şu demektir. Yani diyor ki 2 yıl 6 yıl cezası gerektiren suçlarda rahatsızsan diyor devlet, ben senin bu suçunu görmemiş olacağım.
0: Bir anlamda
1: sizce
0: yine başlarken izledik Ali Sanaktaş davasında,
1: evet,
0: İstanbul'da
1: kararlar çıkmış, evet.
0: Kararlar çıkıyor. Bunlar da benzer şeyler
1: tabii,
0: de var yani.
1: Tabii. Peki içeride yatanlar ne olacak? Dedik ki, evet, savcılık ve kısmını söyledik. Mahkeme kısmını, yargılananları söyledik. İçeride yatan şu anda infazı yapılmış, yani cezası kesinleşmiş ya da hüküm özlü dediğimiz cezası kesinleşmiş ama karar almış ya da infazına devam edenler yine aynı müddette 15 yıla kadar ceza almışsa 5 yıl, 15 ve üzeri ceza almışsa 10 yıl müddetle bu neyi biz izlemeye alacağız bunları. Ve bu süre içerisinde 5 ve 10'ar yıllık süreler içerisinde şeye karışmayacaklar. Bir terörle ilgili bir suça bulaşmayacaklar. Devlet onları ondan sonra diyecek, erteledim. Biz sizi topluma bütünleştirmenizi istiyoruz. Bu bir af kanunu değil. Özellikle üstünü vurgulayarak söylüyorum. Çünkü af kanunu olsaydı her türlü suça, her türlü şeye hükümlüye, tutukluya sirayet etmesi gerekecekti. Herkese bu kanun çerçevesinde hak vermemiz gerekecekti. Bu bir af kanunu değil. Bu bir şunu söyleyelim, peki şehit Gazi yakınları bu kanundan nasıl etkilendiler, nasıl etkilenecekler daha doğrusu? Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşık 1,5-2 sene önce bir söylediği söz var. Dedi ki şehit ve Gazi yakınlarının yüzünü eğdirecek, onları pişmancılık duyacak hiçbir şey yapmayacağız, onları inşallah mağdur etmeyeceğiz diye bir sözü vardı ki burada bunu gerçekleştirmiş oluruz. Gerek bizim tespitlerimiz, işte gezilerimizdeki gördüğümüz şehit yakınlarımız, gazilerimiz ya da bize gelen istatistik bilgiler, bu tür olaylarda yani şehit vermiş ya da gazi olmuş kardeşlerimiz, yakınları diyor ki eğer bundan sonra şehit gelmeyecekse, anaların yüreği yanmayacaksa, analar yeniden ağıt yakmayacaksa ve evlerden bayraklı tabutlar çıkmayacaksa biz zaten ciğerimiz yandı diyor. Yani Allah kimseyi evladını sınamasın. Çok, evet, zor bir şey evladını kaybetmek. Bizim

0: ilgilerde. Yani şehit gazi yakınlarımız da inşallah bunda dediğimiz şartlarla yeniden şehit gelmeyecekse biz de buna ciğerimizi taş basar. Bu en azından Türkiye'nin teröristten kurtulması, bu terör belasından kurtulmasına destek oluruz diyorlar.
1: Şehit ve gazilerinden bir %80 oran, yoksa evet, Türkiye genelinde mi %80 oran?
0: Şimdi şunu söyleyelim. Şehit gazi yakınlarına bize gelen, evet, %80'den fazla bir destek var. Tabii %5, 10 veya 20 yıllık bir kesim var. Gerçekten çok burada ciğeri yanmış. Hala söylüyoruz. Bak, onların tamamı bizim başımızın tacı. Hem şehitlerimiz başımızın tacı, hem de şehitin yakınları, gazilerimiz bizim başımızın tacı. Onlar için ne kolay bir uzvunu vermesi, bir evladını vermesi, bir anasını babasını feda etmesi. Yani zor olabilecek şeyler ama o bunda bir şey de yapılacak bir şey yok. Ama biz yeni şehitler olmasın, yeni gazilerimiz olmasın diye uğraşıyoruz. Yeni terör belasıyla bir sürü oraya masraf etmeyelim. Onun yerine vatandaşımıza, halkımıza, hizmete yönelik işler yapalım. Yeni yatırımlar yapalım istiyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın da büyük çoğunluğunun bu kanaatte olduğunu diye düşünüyorum. Özellikle Güney ve Doğu, Güneydoğu'da çok ciddi bir karşılığı var bu çıkan kanunun. Geçen bir yıla kadar oldu, Mardin'e gitmiştim öyle özel bir gezi için. Orada Kızıltepe'de bir dağ vardı, dedi ki şu dağın yamacına biz belki 20 yıldır aşamıyoruz. Yani evet, karşıya geçemiyoruz.
1: Terör örgütü.
0: Akşam vakti biz oradan geçemiyoruz. Ama şu anda biz 1-2-3 yıldır çok rahat, her günün her saati oradan geçebiliyoruz. Biz bir tanesi de vatandaşın biri bana dedi ki, ben dedi ya 40 yıl oldu neredeyse bu dağ ne deresi vardı bilmiyorum. Çocuklarımız nereden ne dere akıyor bilmiyor. Ama son 3-4 yıldır biz yaylalara çıkıyoruz, derelerimizi görüyoruz, hayvanlarımızı otlatıyoruz, pikniğe gidiyoruz. Bu bizim için çok önemli, değerli şeyler. Bu şunu gösterdi. Demek ki devletin yanında olursanız, devletle beraber olursanız o her türlü imkandan yararlanırsınız. Ama terörün yanında olursanız mutlaka zarar görürsünüz. Şunu da özellikle tekrar üstüne vurgulayarak söylüyorum. Bu kanunu çıkardık diye terörle mücadelemiz bitti mi? Hayır. Teröre bulaşırmışsa onlarla ilgili her türlü mücadelemiz hala devam edecek.
1: Evet. Gün FM'deyiz. Gündem özel programında Afyonkarahisar AK Parti milletvekili ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divan Üyesi Avukat İbrahim Yıldımseven'le birlikte liğimiz devam ediyor. Son yasa vardı değerli dinleyenler. Birçok kamuoyunda da fazlaca bir tartışması olmadı. Aslında kamuoyunda bu konuda çok net bilgilendirmek lazım. Açık ve şeffaf olarak bilgilendirmek lazım sevgili vekilim. Şimdi çok fazla da dillenen bir şey var. Bu terör örgütü lideri, biraz evet, önce siz evet, altını çizerek söylediniz. Abdullah Öcalan kesinlikle bundan faydalanamayacak. Bebek katili Abdullah Öcalan. Tabii. Bir yeni misyon biçiliyor veya öyle bir algı yaratılmaya çalışıyor. Bir. Evet. İki, biraz önce Kürtlerle ilgili bir onlar da bizim kardeşimiz, altını çizerek söylüyorum. Hani Türk-Kürt ayrımı yapmadan. Ama o bana da çok sayıda arkadaşlarım var. Sanki bu yasaya bazıları sıcak bakmıyor. Abdullah Öcalan'ın da o şey değil, işte Selahattin Demirtaş'ı gündem alıyorlar falan. Bu konuda ne dersiniz?
0: Şimdi biraz siz de üstünü söyledim, ben de üstünü basarak söyledim. Kesinlikle PKK terör örgütü lideri bu APO kanunda yer alamayacak.
1: Evet.
0: Biraz önce söyledik, adam öldürmeye iştirak edenler bu kanunda kesinlikle yer alamayacaklar. Evet. Yani adam öldürmek demek illa gidip silah vurup da tak tak öldürmek. Evet. Demirtaş'ta hatırlarsanız Yasin Börü cezasından dolayı, yani Yasin Börü'nün o Kurban Bayramı'nda et dağıtan, evet, Yasin ve iki arkadaşının tam sayısını şimdi çıkartamam, o olaylara 20'ye yakın kişi yaralanmış ve vefat evet, etmişti. Onun öldürülmesini azmettirmekten dolayı yargılanıyor. Dolayısıyla benim kanaatim, bu kanundan anladığım, Selahattin Demirtaş da bu kanundan yararlanamayacak. Yani lider olan, bu işi organize eden, azmettiren, yönlendirenler bu kanunda yararlanamayacaklar kesinlikle. Ve ona bir önce yine ona konuşmuş ve yataklık yapmış, onlar yine yararlanamayacaklar.
1: Evet.
0: 1 Haziran 2005 sonrası.
1: Evet. 2005 sonrası. Abdullah Öcalan'a biçilen misyona ne diyorsunuz?
0: Yani ona biçilen bir misyon yok. Zaten onun kendine göre bir misyonu vardı. O misyonu bugüne kadar bir şekilde getirdi ama o da en son bir mektup yayınladı, hatırlarsanız bir yıla kadar yakın. Zaten o süreç o zaman başlamıştı. Evet. Orada onun bir sözü var. Diyor ki artık nasyonel sosyalizm öldü. Nasyonel

0: Sosyalizmde dünyada bir şey yok, fikir yok. Biz neyin savunmasını, neyin mücadelesini yapıyoruz? Dolayısıyla biz silahlı mücadeleyi bırakıyoruz. Artık bir siyasi mücadeleye girmeniz gerekiyor diye bir mektup göndermişti hatırlarsanız. Yani dünyada savundukları fikir yok ortada. Öyle bir şey kalmamış. Örneğin fikrin şeyi yok. Artık bir zamanı gelmiş, bitmiş. Ütopya'ya dönmüş bir fikir. Dolayısıyla onların da söylediği gibi silahları bırakın ve bir artık bir siyasi mücadele girin ki mecliste zaten siyasi mücadele yapılıyor. İşte DEM veya HDP eski ismiyle şimdi DEM Parti olarak mecliste temsil ediliyor bunlar. Ve bu bir gerçek. Türkiye'nin bir gerçeği. Ona oy verilmiş bir kitle var. Dolayısıyla onların temsil yetkisi var.
1: Siz mecliste mutlaka DEM Partililer de var. Tabii, grup başkanı ülkede. DEM Parti ile Abdullah Öcalan farklı bir düşüncesi var mı?
0: Şimdi içerisinde benim kanaatimi söylüyorum. Tam bildiğim bir şey değil ama içerisinde sanki onun aynı fikirde olmayanlar var.
1: Var.
0: Var. Onunla belki onu savunan, onun fikirde olanlar da var. DEM Parti tamamı bu en son 7995 sayılı kanuna tamamen kabul oyu verdiler. Evet oyu verdiler. Evet, Türkiye tarihinde belki uzun süredir ilk defa 467 gibi bir kabul oyuyla meclisten geçti bir kanun. Bu da çok önemli bir şey. Yani artık herkesin bunun böyle bir şeyin, terörün artık Türkiye'den gitmesini istiyor. Bunun içerisinde ülkücü hareket de var. İşte bizim muhafazakar hareket dediğimiz, Erdemler hareket dediğimiz AK Parti de var. DEM Parti gibi Kürtlüğü ve Kürt şeyi savunan, onları savunduğunu iddia eden, daha doğrusu bizim onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok dediğiniz gibi altını çizerek söylüyoruz. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söyleyen herkes bizim vatandaşımızdır. Yeter ki teröre bulaşmasın. Terörist faaliyetlerde bulunmasın. Her türlü terör. Dini, etnik, veya işte Türkiye'yi parçalamaya yönelik ne olursa olsun hiçbir terör örgütüne bizim tasvip etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla benim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, bu mutluyum, huzurluyum diyen herkes bizim vatandaşımız. Türk olur, Kürt olur, Laz olur, Alevi olur, Sünni olur, Çerkez olur, hiç önemli değil. Bizim vatandaşımızdır. Bunun hepsini biz böyle ve bu dediğimiz gibi bir tek İyi Parti bir tamamen red oyu verdi. Ama bu kabul oyu veren toplamda 467 milletvekilinin oyuyla meclisten geçti. Bu önemli bir sayı. Bunun demek ki ciddi bir inşallah niyetimiz hayır, akibette hayır diye düşünüyoruz. Çünkü bizim dediğimiz gibi tek derdimiz, tasamız Türkiye'yi terör belasından artık uzaklaştırmak.
1: Sevgili vekilim, şimdi terör deyince yani hakikaten teröre de çok fazla geniş yer ayırdık bu programda da, ama mutlaka da konuşulması lazım. PKK tamam aldık, bir kenara koyduk. O konuda yeni yapılandırma, yeni şeyler dediğinize doğru, dünyadaki diğer terör örgütlerindeki mesele, sorun nasıl çözüldüyse Türkiye'de buna benzer yöntemleri kullanarak çözmeye çalışıyor. Ama ortada bir gerçek daha var. Terör deyince sadece PKK değil, FETÖ terör örgütünü yaşadık. Yetmedi, son bir haftadır dini kullanarak cemaatleri yaşadık. Yani
0: aslında onlar da FETÖ ile bağlantılı yani.
1: Onu anlatmanızı istiyorum zaten. Şimdi fotoğrafa baktığımızda önce elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Tabii. Önce dini kullanıyorlar. Tabii. Arkasından yetmiyor, o dini perdeleyerek ticari işler yapmaya çalışıyorlar. O ticari işlerden güçlenerek siyasi hegemonya kurmaya çalışıyorlar ve o siyasi hegemonyalarını kurduktan sonra hükmetmeye başlıyorlar. Yani çıkan paralar, toplam kaynaklar, devasa rakamlar çıkıyor. Her ikisi için de söylüyorum. FETÖ'yü zaten şey değil. Neler söylersiniz? Nasıl bir şey bu? Yani siyaset, din, ticaret.
0: Evet, bu söylediğiniz gibi FETÖ terör örgütünün bence yan versiyonları bunlar. En son ortaya çıkan işte Süleymanlılarla Furkan Vakfı'nın ortaya çıkardığı gerçekler tamamen FETÖ-vari yapılanmaları, FETÖ-vari işler, FETÖ-vari sonuçlar ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Şimdi FETÖ dediğimiz gibi başlangıçta belki herkes dini bir şey örgüt, işte dindarları temsil ediyor gibi bir şeyle başladı ama şunu gördük ki dinle, diyanetle hiçbir alakası yok. Osmanlı'nın dönemlerine bakarsanız o dönemde de böyle tarikatlı vakıflar olmuş. Ama onlar hiçbir zaman devlete hükmetmeye kalkmamışlar. Devleti el altına alıp da silahlı ya da silahsız devlete hükmetmeye, ele geçirmeye ve kendi hükümlerine, kendilerine göre bir devlet kurmaya kalkışmamışlar. Neden? Bunu Hiç affetmemiş.
1: Ama bunlar da güç zehirlenmesi var yani.
0: İşte bunlar zaman içerisinde, bu tabii tek kendilerinin fikri değil. Arkasında büyük bir dünya gücü var. Dünya işte CIA'yı, Mossad'ı, ne derseniz MI5'i, ne var diyorsanız hepsinin ortak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve işte bizim bir geçmişimiz var. Bin yılı geçkin bir şeye sahibiz, geçmişe sahibiz. Türk deyince akla hep Müslüman gelir herhalde, hatırlar, anlar yani bilirsiniz. Türk demek Müslüman demektir tüm dünyada. Ama maalesef bu dönem içerisinde hep Müslümanlık üzerinden baktılar ki başka şekillerle mücadele ettikleri başaramıyorlar. Bu Türk'ün gücünü, kardeşliğini, birliklerini bozamıyorlar. Din kisvesi altında bunu yapmaya kalktılar ve bir noktada neredeyse 15 Temmuz Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, feraseti, halkımızın da gerçekten bir ferasetiyle, yani devlet elden gidiyor, din elden gidiyor, gerçek manada din elden gidiyor diye ayaklanmasaydı bir neler, ne sonuçlar ortaya çıkabilirdi hepimiz düşünemiyoruz bile yani. Dolayısıyla bu arkasında güçleri din kisvesinde bu hale getirdiler. Bu hoş bir şey değil. Yani din, tarikat nedir? Tarikat bir yoldur. Tarikten gelir zaten. Tarikat bir yoldur. Neyin yolu? Allah'a ulaşmanın yolu. Ya sen dini konularla ilgili, işte namazda nasıl yanlışlar yapabilirim? Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyim? Zekatımı verirken nelere dikkat etmeliyim? Bunlarla ilgili fetvaları, konuşmaları herkese anlatacak. Zaten Diyanet kurumumuz bunu yapıyor. Hocalarımız bunu yapıyor. Ama sen bunun altında kalkıp da bunu ticarete dönüştürürsen, bunu kademe kademe yönlendirip işte ticaret, ziyaret ve işte en tepedeki ihanete döndürürsen bu iyi sonuçlar vermez. İşte FETÖ'de de aynı şeyi yaşadık. Tüm dünyada neredeyse trilyon dolarlık şeyler kurdular. Vakıflar, kurumlar, okullar kurdular. Yine Süleymanlılara bakıyorsunuz. Aynı şekilde çok ciddi manada bir parasal döngüye durum. Bunlar devleti yönetmeye başladı veya yönetmeye niyet ettikleri an itibariyle kesinlikle raydan çıkıyorlar artık. Dolayısıyla burada yapılması gereken devlete hükmetmeyecek, devlete adam yetiştirecek değil. Devleti yükseltecek, devlete dinler insanlar yetiştirecek, sadece din anlamında söyleyeyim, yetiştirecek bir kurum olmalı. Yoksa devlete işte asker, polis vesaire yetiştirecek anlamında değil. Bunlar iki gün sonra yol bu değişiyor, artık hıyanete gitmeye başlıyorlar. Bunu da çok ciddi yaşadık.
1: Şimdi sevgili vekilim, doğrusunu isterseniz ben belki katılırsınız, belki katılmasın. Diyanetin yeterli olmadığından dolayı onun açtığı boşluklarda bu tip cemaatler, bu tip teşkilatlar, örgütler adına ne diyersek. Hayır, onun bir tamamlayayım. Böyle tavasup ediyorlar. Benim anlamadığım şey şu. Yaklaşık FETÖ 40 yıldır. Öbürü Süleymancılar, benim çocukluğumdan, sizin çocukluğundan beri. O da 35-40 yıldır. Furkan vaktini bilmiyorum
0: son
1: yani. Son 3-5 yıl. Bir başka cemaat daha var. Başka şeyler hala daha devam eden ve birçok devlet kadrolarında etkili olan bunlar. Niye devlet bekledi sevgili vekilim bu zamana kadar?
0: Diyanet kurumu bence görevini layıkıyla yerine getiriyor. Ha, şu olabilirdi, biraz daha hassas davranıp, biraz daha işte imamlarımız, hocalarımız veya vaizlerimiz biraz daha hassas ve çevresini genişleterek, halkayı genişleterek devletin kurumu içerisinde bunu yapabilirlerdi. Ama o boşluk dediğiniz gibi doldu, bir şekilde dolduruldu. Bir sürü ticaretçilerin kendisinin şeyidir yani, ben de ticaret yaparım, siz de ticaret yapabilirsiniz. Ya bu normal bir şeydir. Ama bunu din kisvesi ya da bir tarikat kisvesi altında yapıyorsanız bu yanlış. Burada önemli olan ticaretin sonuçlarının veya gelirinin kârını
1: bakmak lazım. Allah'ın adını kullanarak iyi niyetli insanların iyi paralarını niyet gasp ediyorlar.
0: Tabii,
1: yani.
0: Burada eğer kendi kazanıyorsa ya ticarettir, buna bir şey diyemem evet. Ben yani. Ama bu kazanç bir isim altında bir kuruma, bir tarikata, bir şeye gidiyorsa bu doğru. Ama insanlar bir tarikata mensuptur, bir şirket kurmuştur, adına da tarikata benzeyen bir isim koymuştur ama ticareti kendi yapıyordur. Batırsa da kendi parasını batıracaktır. Kazansa da kendi kazanacaktır. Buna kimse bir şey diyemez. Ticaret serbest. Ama bunu dediğiniz gibi bir zorlu bir şekilde din kisvesi altında yapmak hoş bir şey değil.
1: O devletin göz yumması dersek yanlış olur da ne, hani nereye kadar gidecekler bir görelim falan mı dedi ya?
0: Yani tam o kısmı tam net bir şey söyleyemeyeceğim ama devletin göz yumduğunu zannetmiyorum ben. Diyanet Vakfımız çok ciddi şeyler, faaliyetlerde bulunuyor. Şimdi bakın biz FETÖ'nün o okulları, özellikle Afrika'da, işte Avrupa'da yaptığı okulların boşluklarını görünce Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı üzerinden kendi devletimizin içerisindeki bir kendimize bu işleri yapmaya başladık.
1: Ama
0: olumlu. O zaman 2013'ten itibaren Cumhurbaşkanımız bunlar dershane savaşıyla başlayan, bunlar artık hıyanet noktasına geldiler diye Milli Güvenlik Konseyi'nde karar alıp, Milli Güvenlik Kurulu'nda karar alıp bunun bir savaş başladı. Ondan önce herkes aynı şeyle bakıyordu. Ya bunlar ne işte, çocuklara din öğretiyor, şey öğretiyordu. Ama arka beyinde başka şeyler varmış. Onu gördük, yaşadık. Allah bir daha öyle şeylere bize yaşatmasın. Herkesin dediğiniz gibi hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Hepimizin bir ibadeti, bir şekli var. Önemli olan doğru, düzgün Kur'an'la yaşayabilmek. Kur'an'ın bize gösterdiği dini yaşayabilmek.
1: Evet, Diyanet'i niye sordum biliyor musunuz sevgili vekilim? Seneler önce biliyorsunuz benim gazeteciliğim 40 yılı aşkın bir süreçtir. Mehmet Görmez Sandıklı Kaplıcalarına evet. geldi. O dönem Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Evet. Çok da sevdiğim, saygı duyduğum bir insandır. Din adamıdır ve biraz önce söylediğim gibi Diyanet İşleri Başkanı. Özel röportaj yaptım ben. Hı hı. Özel röportaj yaparken çok samimi bir şey söyledi. Dedi ki biz kendimizi de sorgulamamız lazım. Tabii. Diyanet olarak. Bilmem şu kadar dedi imamımız var, şu kadar müezzinimiz var, din adamımız var. Çok büyük bir orduyuz. Türk Silahlı Kuvvetlerinden daha fazla sayımız yani. Olan bir orduyuz. Biz bu terör örgütü, o zaman PKK gündemliydi. Din adamı olan bizim bünyemizdeki arkadaşlarımız yeterince sahada kendilerini ifade edemediler. Demek ki bu çocuklar daha çıkıyor.
0: Ya biraz önce söyledim yani imamımız var, vaizimiz evet. var. Ya bir imam sadece namaz kıldırma memuru değil.
1: Evet.
0: Yani bu arada kalan 5 dakikada, 10 dakikada, yarım saatte, bir saatte bir esnafa çıksa, bir konuşsa veya öğrencilere gelin toplanın, bir halka yapalım, şurada sohbet edelim. Zekat nedir? Nasıl verilir? Oruç nasıl tutulur? Nerelerde orucu bozarız, yanlış olur? Bunlar oturup çocuklarla sohbet edebilse milli eğitim eğitimini veriyor. Ama yeterli olmuyor bazı yerlerde. Bu tür şeylerde bizim işte cami hocalarımıza, vaizlerimize, diyanetimize çok ciddi işler düşüyor.
1: Evet.
0: Ki dediğim gibi son zamanda bu kurslarla, şeylerle ve akademi özellikle en son kuruldu biliyorsunuz. İmamlarımızı da nitelikli yetiştirmeye başladık. Diyanet Akademisi kuruldu. Ve bu inşallah bize iki günde olacak bir şey değil. Bunu zaman içerisinde inşallah dediğim gibi gerçek dini yaşamaya bize Allah nasip etsin. Önemli olan bu.
1: Cümlemize. Amin. Sevgili vekilim, şimdi Türkiye meselelerini bir virgül koyalım. Geldik Afyonkarahisar'a.
0: Evet.
1: AK Parti kaç gündür il başkanı yok?
0: Yaklaşık 15-20 gün oldu galiba.
1: Ha, yok olur mu canım?
0: Bir ay mı oldu? Zamanımızı... Parti... Şimdi Cumhurbaşkanımızın yoğunluğundan kaynaklanan bir atayamama söz konusu oldu. Yoksa özel bir şey yok. Türkiye'de bildiğim kadarıyla 3-4 ilde böyle atanmayı bekleyen iller var. Cumhurbaşkanımızda biliyorsunuz Ağustos'un son zamanları, özellikle Ağustos ayı daha doğrusu ciddi bir zaferler ayı. Her yönde zaferler ayı. Cumhurbaşkanımız da bu yönden dolayı yoğun. Ondan önce NATO zirvesi vardı biliyorsunuz. Orada çok yoğunluk vardı.
1: Bir süre Marmaris'te tatil yaptı, dinlendi.
0: Bu buna kadar İstanbul'da işleri olduğu söylendi ama inşallah ay sonuna kadar atanacağı söylendi bize. İnşallah aydası olur.
1: Eylül başında AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı belli olur mu diyorsunuz?
0: İnşallah diyoruz.
1: kaç isim var masasında?
0: Yani bize söylenen 10-11 civarında isim var.
1: 10-11.
0: Bunların içinde eleyerek 3 ya da 4'e indiriliyorlar. Süreç öyle işliyor. İşte o alt dediğimiz bizim koordinatörler, bölge koordinatörleri ve teşkilat başkanımız bunu eleyerek sayıyı 3 ya da 4'e indiriyor. Sonra Cumhurbaşkanımız birebir görüşerek, kendisine arz edip birebir görüşerek o mutlaka kendisinin elinde bir ajandası var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ona göre birimizi daha doğrusu atıyor ve ondan sonra biz yolumuza devam ediyoruz.
1: Size soruyor mu?
0: Tabii, soruluyor. Bize soruluyor.
1: Yani Turgay Şahin atanırken...
0: Tabii hepsinde soruldu.
1: Hepsinde soruldu.
0: Tabii. Bir teşkilatın bize bir silsile yöntemi var. Silsile yönteminde ilk etapta kaç tane adayı var atıyorum? 10 tane. 10 tane adayı bize tek tek sorularak eleme usulü. Bu kademe kademe önce 5'e 6'ya indiriliyor. Sonra tekrar bir daha görüşülüp 3'e ya da 4'e indiriliyor.
1: Ama size sorulurken...
0: Tabii bize sorulur.
1: Hayır. Size sorulurken yanlış ifade etmeyeyim. En az 3 tane isimden birini soracaklar. Öyle mi?
0: Evet. O işin üstünde de çalıştık. Şu ne olur, bu nasıl olur, bu isim nasıldır diye. Tabii vekil arkadaşlarımız var, eski vekillerimiz var, bakanlarımız var.
1: Öyle mi? Onu eski
0: bunların fikirleri alınıyor. Son aşamada 3 ay veya 4 sonra siz işte olsanız kimi atarsınız? O olmazsa kimi atarsınız? Bu şekilde görüşlerini Cumhurbaşkanı'nın önüne arz ediyorlar. O da dediğimiz gibi.
1: Yani bunu şey Afyon'dan sorumlu milletvekilleri.
0: Afyon sorumlu koordinatörümüz.
1: Koordinatör.
0: Bölge koordinatörümüz, evet. Ve teşkilat başkanımız Ahmet Büyükgümüş Bey. Üçü ve Cumhurbaşkanımız giriyorlar toplantı şeklinde. Ben çünkü öyle tanıdım onu, size anlatıyorum. Tek tek Cumhurbaşkanımız konuşuyor, sohbet ediyor, bir şeyler soruyor. Afyon'la ilgili oluyor veya başka bir şeyle.
1: Siz genel kaç yıl yaptınız?
0: Ben 2014-2018 yılları arasında 4 yıl müddetle.
1: Sizin atama mıydı?
0: İlk atama o zaman istifa etmişti. Atamayla geldik. Bir yaklaşık 6-8 ay kadar. Sonra bir kongre yaptım. Tam 2 yıl onu kongreden dolayı seçildim. Sonra ikinci kongreyi yaptığımızdan 3 ay sonra seçim kararı alındı. Ve biz aday olmak için daha doğrusu.
1: Kime teslim ettiniz siz?
0: Benden sonra Hüseyin Sezen Bey devam etti.
1: Hüseyin Sezen.
0: Sonra Hüseyin Uluşay Bey devam etti.
1: Ha, yakın tarih o zaman.
0: Tabii yani şey 2018'den sonrası.
1: Burhanettin Çoban'dı değil mi siz il başkanıyken belediye başkanı?
0: Tabii Burhanettin Bey. Evet. Bir de şey tabii Mehmet Bey sonra oldu.
1: Mehmet Bey Bey'di. Daha
0: tabii
1: sonra.
0: Tabii Burhanettin Bey. Tabii benim il başkanım da Burhanettin Bey.
1: Evet. İhtimal var mı eski vekillerden, eski belediye başkanlarından
0: şöyle,
1: il başkanı?
0: Önemli olan şimdi ben il başkanı şöyle tanımıyorum. İl başkanı koordinasyonu sağlayacak, abilik yapacak tepede bulunan ve temsil yetkisi olan birisi. Yani il başkanı oturup da tek tek sokak sokak gezip de tabii gidecek, mutlaka gidecek, bir yerlere katılacak, bazı çalışmalarda bulunacak ama tek başına bir şey yapması mümkün değil. Koordinasyonu sağlayacak, hep abilik yapacak ve temsil görevini yerine getirecek. Cumhurbaşkanı Afyon'daki siyasi soracak.
1: Ama ben şunu gördüm. Bu zamana kadar AK Parti'yi de takip eden bir gazeteciyim. AK Parti'deki atanan il başkanları, siz de dahil olmak üzere, öyle çok fazla yaşlı, eski
0: şey olmadı.
1: Eskiden milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış kişilerden olmadı yani.
0: Bugüne kadar olmadı Afyon için ama bazılarımız da var. Yani
1: hayır,
0: Afyon'da olmadı.
1: Afyon'da olmadı.
0: Olmadı.
1: Çünkü şöyle söyleyeyim, Afyon'da AK Parti'de de verim çok yani.
0: Doğru.
1: Yani AK Parti'de Afyon Karahisar'da böyle bir şey var.
0: Var, evet.
1: Hemen gelelim Burcu Köksal'a. Burcu Köksal sizin partiye geçer iken size soruldu mu?
0: Tabii şöyle, en son aşamada böyle bir talep oldu ve kendilerine bizimle görüşümüzü sordular. Ve karar verileceğini söylediler. Ondan sonra zaten o akşam da karar verildi. Sayın Cumhurbaşkanımız ertesi gün çağırdı, Burcu Hanım'ı AK Parti'ye kattı.
1: Sizin görüşünüz neydi?
0: Ya şimdi onlar bizde kalacak şeyler. Onları çok da söylemiyorum ama hizmet edecekse, çalışacaksa biz olumludur. Yani biz her zaman destek oluruz, söyledik onu yani. Her zaman şu anda aynı şeyi söylüyorum. Hizmet edecek, çalışacaksa biz her zaman destek olmaya hazırız.
1: Şu andaki süreç?
0: Aynı şekilde de yani şu anda Burcu Hanım da çalışıyor. Bakanlıklara gidiyor. Biz de destek oluyoruz. Birlikte gittiklerimiz oluyor. Bizim görevimize icabı katılamadıklarımız oluyor ama Burcu Hanım Afyon için bir şeyler yorumluyor. Bir şeyler çalışıyor, çıkartıyor. Biz destekle bulunuyoruz. Fikirler veriyoruz. Bizim de geçmişten gelen bazı aklımızda olanlar var. Onları konuşuyoruz ve onun arkasında ne yapılacaksa hep birlikte destek olmaya devam edeceğiz. Ben şahsım için söylüyorum. Biz destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz.
1: Zaten doğrusunu isterseniz bir dönem MHP'li Hayrettin Borut, ondan sonra Burcu Hanım da size geçtikten sonra, AK Parti'ye AK geçtikten Parti'ydi. Sonra hep AK Parti'de tabii, yerel yöneticiler tabii.
0: 2004'ten
1: oldu.
0: 2004'ten itibaren AK Parti'ydi.
1: Evet. AK Parti'nin 25. senesi.
0: Evet.
1: Bu konuyla ilgili ne söylersiniz?
0: Evet, 25 yıl dile kolay, çeyrek asır. Yani böyle hani insanlığa 25 yıl gibi düşüyor ama hakikaten uzun bir zaman. Ama baktığın zaman da kısaca böyle hızlı geçen bir zamanmış gibi geliyor ama Türkiye'nin 25 yıl öncesiyle bugününü karşılaştırdığın zaman dağlar kadar fark görüyoruz. Hani bunu size tek tek burada şunu yaptık bunu yaptık diye konuşmayacağım, söylemeyeceğim. Ama şu bir gerçek ki Türkiye 25 yıl önceki Türkiye değil. Her anlamda. Biz gelirken 3 Y ile mücadele edeceğiz dedik. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar.
1: Evet.
0: Bunun yani yasaklar kısmında, yolsuzluk kısmında ciddi mücadele yaptık. Yoksulluk kısmında ciddi mücadele yaptık. Son kısmında özellikle emeklilerimizin durumlarını biliyoruz. Onların sıkıntılarını, şikayetlerini biliyoruz. İnşallah onları da düzeltmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Edeceğiz de. Çünkü onlar bizim hepimizin başımızın tacı. Amcalarımız, dayılarımız, teyzelerimiz. Yılların emeğini vermiş, yılların çalışmasını vermiş. Son ahir döneminde de biraz rahat edeyim diyen büyüklerimiz. İnşallah onları memnun etmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz ama çok ciddi 17,5 milyon kişi kişiyle muhatapsınız. Yani Türkiye'de bir eşini de olduğunu düşünürseniz 35 milyon. Yani her 3 kişiden bir kişi neredeyse şu anda emekli. Yani dolayısıyla bu çok ciddi bir rakam. İşte tabii memur emeklileri falan katılır, hepsini söylüyoruz.
1: Ama burada eğer oturup doğru konuşalım sevgili vekilim, o yasayı da siz çıkardınız. EYP diye bir yasa çıkardınız.
0: Aynen.
1: Yani.
0: Ya şimdi şu anda bakın Fransa'da 65 yaş, 67 yaş yükselttiler diye sokaklara döküldü. Sarı yelekliler çıktı.
1: Evet.
0: Şu anda Türkiye'de 43 yaşında emekli olan insanlar var. Tabii geçmişte şunu söyleyelim.
1: Ya açık söyleyeyim, ben 43 yaşında emekli oldum.
0: Evet. EYT'yi çıkarırken... Evet. Onu söyleyeceğim. EYT'den önce de insanlar 43 yaşında. 38 yaşında emekli ettiğim insanlar vardı benim. Bayan 18'de başlamış. 38 yaşında emekli oldu. Daha başladık. 38 yaşında.
1: Ha, yani avukat.
0: Bu bir hak diye düşünüldü.
1: Şimdi bu.
0: Şimdi biz EYT'yi çıkardığımızda 1999'da biliyorsunuz bu yasa yürürlüğe evet. girdi. 2009'dan orada bir bakın bir hak kaybı yok. 2999'da sigortalı olanlar zaten yeni kanuna tabi. Hakları evet. bir 91 girişliyim ilk sigorta girişim. Ben girdiğimde 46 yaşımda emekli olacağım diye girdim. Niye? 21 yaşımda avukat oldum. 25 yıl yatıracağım. 46 yaşımda emekli olacaktım. Ama bu kanun çıktı. Bana 54 yaş geldi. 8 yıl bana sigortadan dolayı uzama oldu. Burada bizim yaptığımız EYT aslında bir hakkın teslimiydi. Nedir bu? 1.9'dan önce sigorta ama 2.9'dan itibaren sigorta dolayısıyla yeni yaptılar yani. O uzayan sürelere tabiydiler. 1.9'a girenler değildi ama ona tabi ettiler kanunla. 2.9'a giren zaten biz 1.9'dan öncesinin hakkını teslim etmiş olduk. Bir hak teslimi yapmış olduk. Yeni bir şey çıkarmadık aslında. Ama tabii yanlış bir yazma. Sen zaten sigortalı olduğunda bu kanunu bu yolculuğunu biliyor sigortalı oldun.
1: Evet.
0: Sıkıntı bu.
1: Emekli sayısı fazla olduğundan dolayı emeklilerin
0: durumunu biliyoruz.
1: Sıkıntıları içerisinde olduğunu biliyorum.
0: Bugüne kadar etti. 25. yıl çok güzel bir tören Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla çok güzel bir törenle kutlandı. İnşallah daha önce 25 yıllara bu millete, başımızın tacı olan vatandaşlarımıza, milletimize, bize güvendikleri, oy verdikleri ve iktidar müddetçe çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep şunu söyledik, biz hiç kimseyi ötelemedik, ikileştirmedik ve insanı yaşat ki devam dedik Akşam Sertimce. Dolayısıyla burada bizim bundan sonra hakkı bu her böyle özlü sözlerle burayı bağlamış olalım. İnşallah vatandaşımıza takdir ederse biz hizmet etmeye devam etmek niyetimiz, seçimlerde yeniden bir şeyimiz var.
1: Evet. Sevgili vekilim çok teşekkür ederim. Yoğun bir programla büyük bir yorgunluk. Tatile de gidemediniz herhalde.
0: Yok tatil yok. Biz hiç yapmadık. Zaten 15 Ağustos'ta bitti. Sonra geldik.
1: Eylül'de gideceksin. Hiç olmazsa bir haftalık bir istirahat edelim diye düşünüyorum. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu.
0: Ben ayağınıza teşekkür
1: sağlık,
0: ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Tekrar bizleri dinleyen, bize sabırla dinleyen tüm radyo severleri ve ekranlar başındaki herkese iyi günler diliyorum. Şimdiden tekrar kandillerine mübarek olsun diliyorum, kutluyorum. Zafer haftamız da kutlu olsun. Tüm şehitlerimizle rahmetle, minnetle, gazilerimizle yine minnetle anıyoruz. Allah hayırlı ömür versin onlara diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, tekrar görüşmek üzere. Değerli dinleyenler, Gündem Özel programında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunseven konuğumuz oldu. İbrahim Yurdunseven çok uzun zamandır siyasetin içerisinde, il başkanlığından sonra milletvekilliği yaptı ve meclisteki özel görevinden dolayı da son yasa dediğimiz, çerçeve yasa dediğimiz konuda da çok önemli, çok detaylı bilgiler verdi. Hakikaten donanımı yüksek bu konuda. Değerli bilgilendirme için kendisine teşekkür ediyoruz. Yarın saat 15'te. Yarın saat 15'te Burcu Köksal yayınımızda olacak. Radyonuz açık kalsın. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal yarın saat 15'te Gül FM'de sizlerle birlikte. Mutlu ve aydın yarınlar diliyorum. Esen ben kalın. De. Hepinize de Zafer Haftası'nı kutluyorum. Mübarek kandilimizi de, Mevlüt Kandili diyelim.
0: Evet.
1: Hayırlara vesile getirsin. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçükçankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
6: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
4: Danaoğlu Şarküteri. Kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü.

0: Caddesi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın. Lezzet

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.

0: transfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalı. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
0: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357

0: Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, mantar.

0: Taksi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
4: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
0: Afyon Termal Otel, 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
5: ...99.9... Radyo Gün.
6: Reklamları dinlediniz.
5: ...99.9... Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Radyo dostlarım, sevgili şiir dostlarım. Kalbimdeki cama bir taş değer, dosttandır. Kırılınca anlaşılır kalbin camdan olduğu. Kalbin bahçesinde bir gül solar, dosttandır. Dostun varsa taşı güle sayarlar, akşamı güne. Dostum varsa sözümü şiire sayarlar, beni şaire. Dostum var, öyleyse ölebilirim bile, diyor Haydar Ergülen değerli şiir dostlarım. O halde sizler de benim dostlarımsınız. Sesimizin ulaştığı tüm dostlara sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum tüm yayın ekibimle birlikte. Her neredeyseniz, her ne yapıyorsanız, kulağınız bizdeyse, bendeniz Serkan Yılmaz efendim. Başlasın o zaman dizenin sesi.
1: Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağ.

Yüzün bir gün, belki gelir ümidiyle. Bekledin mi hiç? Gelmeyince, seni aramayınca, ölesiye ağladın mı? Sonra çekilip en koyusuna yalnızlıkların, ona ait ne varsa, bir bir hatırladın mı? Sen günden güne erimeyi bilir misin? Dev bir ağacın bakarı içinde ölmeyi, bir teselli aramayı, ıssız parklarda, tenha sokaklarda ve bütün bir şehir uyurken uzaklarda, deli divane yollara düşüp, yaşlanmış bir köpek gibi, eskimiş bir gömlek gibi atılmışlığını hissettiğin oldu mu? Sevmekten, günler, geceler boyunca yürümekten elin, ayağın yoruldu mu? Sen yalnızlığın acısını bilir misin? Unutulmak bir hançer gibi saplandı mı sırtına? İçinde kıskançlığın zehirli çiçekleri açtı mı? Bütün gururunu çiğneyip sevdiğinin geçtiği yollara, bastığı toprakları eğilip öptün mü? Çaresizlik nedir bilir misin? Sen yokluk nedir gördün mü? Yanan başını duvarlara vurup parçalamak geldi mi içinden? Sen her gün bin defa öldün mü? Böyleyim diye ayıplama beni. Bir gün kendimi sonsuzluğun koynuna bırakırsam, yaralı ve yenik bir asker gibi darılma. Unutma ki her seven isimsiz bir kahramandır. Unutma ki insan sevebildiği kadar insandır.

Uykusuzluk nedir bilir misin? Tırnaklarınla yastığı parçaladın mı? Gözlerini tavana dikip düşündüğün oldu mu?

0: Gün efendim. Efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan

İçinde kendimi bulduğum, okurken hüzün duyduğum şiirlere imza atan Üstad'dan, Ümit Yaşar Oğuzcan'dan geldi Unutmak şiiri sevgili şiir dostlarım. Birini çok sevip de ayrılırsanız eğer, işte o zaman bu şairin şiirlerinden uzak durmak gerekir diye düşünüyorum. Hüznün en güzel tanımını yapar dizelerinde çünkü. Beni hayallerimin bittiği yere asın diyerek bir insanın ancak hayalleriyle birlikte yaşayabileceğini tek bir mısra ile anlatan şairimizdir. Doğdu Ümit Yaşar, yaşadı Ümit Yaşar. Öldü Ümit Yaşar, ilahi Ümit Yaşar. Dizelerinin de sahibi olan şairimiz biraz arabesk olduğu doğrudur ama eski aşklar onun şiirleriyle ilgili anılar taşırlar nedense. Değerli dostlarım, bendeniz Serkan Yılmaz. İki güzel şarkı daha sizlere armağan ediyorum. Sonrasında mikrofon başında sizlerle olacağım.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Bir yar sevdim, etekleri yeldirme. Yeldirir sallanı sallanı kafir. Sakın dedim kimselere bildirme. Bildirir sallanı sallanı kafir. Ağına düşmüşüm artık çarnaçar. Ben ondan kaçamam, o benden kaçar. Ağlasam çapkınca karşıma geçer. Güldürür sallanı sallanı kafir. Hesabı kitabı şaşırdım çoktan. Bu bir iş ve değil beladır haktan. Aklıma düştü mü gece yataktan. Kaldırır sallanı sallanı kafir. O çeşmeye gelir sabrım son hadde. Cilve kitabına girmez bu madde. Bir küçük testi yarım saatte doldurur sallanı sallanı kafir. Sıdkım olan olmuş bizi alemde. Aşağı kurtuluş yoktur bu demde. Görmesem görmesem ölürüm, fakat görsem de öldürür sallanı sallanı kafir.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Erdoğan'dan geldi bu güzel şiir değerli şiir dostlarım. Harbiye kökenlidir. Subaylığı sırasında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş, albay rütbesiyle öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Sanırım şair ruhlu olması hasebiyle hiç de milli güvenlik öğretmenleri gibi despot tutumu olmayan hayret edilesi bir emekli subaydır aynı zamanda. Anonim edebiyat ürünü türkülerde bulduğumuz saflığı, bizdenliği buluyoruz onda. İbibikler öter ötmez oradayım türküsünü hatırlarsınız diye düşünüyorum. 50. yıl marşı, hancı, kışla da bahar, uzaktan uzağa, sessiz senfoni gibi eserlerini bu dünyada bırakarak göç edip gitmiştir Karamanlı şair. Allah rahmet eylesin efendim. Ve devam ediyoruz değerli şiir dostlarım iki güzel eserle. Sonrasında bendeniz Serkan Yılmaz mikrofon başındayım.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

simit satmakla başlasam işe, umudun alevi sönmesin diye. Yüzümde pus tutmuş sabah, köşe başı rüzgar ayaz, simit satarım susamlı, poyraz renkli, cam kokulu. Şafaklardan daha beyaz, hasretimden daha kara, simit satarım susamlı, buyur tanesi 3 lira, bana kalan 25 kuruş. Anlamazsın ne iştir bu. Sesime alevler çalan, sabahın karanlığından mor akşam aydınlığına, simit satarım susamlı, nar kokulu can yoksulu, sermayesi gurbetliğim, simit satarım susamlı, buyur tanesi 3 lira, bana kalan ter, yorgunluk, anlamazsın ne iştir bu. Ev kirası çıksın diye, üşümesin ayaklarım, gurbet harcı çıksın diye, şişmesin göz kapaklarım, emek rızkı çıksın diye, simit satarım susamlı, adı güzel serçe pulu, buyur tanesi 3 lira, bana kalan kan, yoksulluk, anlamazsın ne iştir bu. Babamdan miras mı kaldı, ne gelir elimden sanatım yoksa? Defter satmakla başlasam işe, aydınlığın sesi donmasın diye, donmasın diye.

Değerli şiir dostlarım, Çaylar Şirket'ten şiiri geldi efendim. Refik Durbaş'a ait bir şiirdi. Ve gecemizde yerini aldı. Hatırlarsınız değil mi Çaylar Şirket'ten sloganını? Bir zamanlar şehirler arası otobüslerin rakiplerine üstünlük sağlamak için bir promosyon olan, ancak artık otobüste çay ikramlarının adet haline gelmesiyle esprisini kaybeden bir durum. Bu tabir halk arasında ikram edilen herhangi bir şey sonrası misafirler ezilmesin diye ortamı yumuşatmak için de kullanılır. Çayın tadı aslında şekerden değil, çaya eşlik edenden gelir. Çay önemli bir sohbetin aracıdır. Eğer çay içiyorsanız içinizde bitmemiş bir şeyler vardır da onu söylemek için dumanı tüten, elinize sıcacık gelen cam bardağa uzanıyorsunuzdur. Önemli bir yeri var çayın kültürümüzde değerli şiir dostlarım. Hadi bakalım çaylarınızın demine eşlik etsin şiirler, türküler, şarkılar. Değerli şiir dostlarım, şifa niyetine.

aşağı. Adına şiir yazmak da ne demek? Seni yaradan ahengine uygun yaratmış. Dört dörtlük tek mısra. Harflere tecavüz edip ölmüş noktalama işaretlerinden ceninler peydahlamak ne haddime? Sus şimdi, sadece dinle. Seni sevmeme izin verirsen olacaklardan haberin olsun istedim sevgilim. Öyle severim ki seni, gözün açıkken etrafında gördüğün insanların suliyetine karışır benden bir şeyler. Saçlarım, gülüşüm, konuşmam. Çevrendeki insanlara ben gözüyle bakarsın artık. En çok da sesimi benzetirsin. Sanki yanı başındaymışım gibi. Uyurken adımı sayıklarsın bilinçsizce. Duyanlar kim olduğumu sorduğunda kızarır yüzüm. Açıklama yapamazsın. Açıklama yapmak istesen, üç harfi yan yana getirip adıma aşk diyemezsin. Aşık olmaktan korkarsın. Öyle severim ki seni, adım ağzına almaya korkarsın. Hani aklından geçirsen, geçerken uğradım deyip beliririm karşında. Öyle bir sarılırım ki, yıllar önce kaybettiğim çocukluğuma kavuşmuş gibi. Gözlerinin gölgesinde geçiririm ömrümün en güzel yıllarını. Saçlarından salıncaklar kurar, hayallerimi sallarım. Düşmesinler diye üzerlerine titrerim. Anlayacağın öyle severim ki seni, yüzme bilmeden okyanuslar açılır gibi, emeklemeden koşmak gibi, öyle ölesiye, ölüp de dirilmeyi beklercesine. Ulan geçerken halimi hatrımı sormayan senelere inat, gözünden düşen yaşa bakmaksızın bir severim seni, tanıyamazsın kendini. Seni öyle severim ki kendinden haberin olmaz. İçinde yaşarım sessizce. Kıyameti unutturur semaya açılan avuçlarında. Geçmişimi bile yönlendiririm sen yanımdayken. Annem gibi, annen gibi.

uykularını kaçıran duygularıyla severim seni. Korkmam ne sevmekten ne de kaybetmekten. Rabbimin hediyesi olman şükürlerimi çoğaltır, şükrederim. Hem varlığına hem yokluğuna, benimle ya da bensiz geçirdiğin her anına. Kıskançlığıma laf ettirmem, paylaşamam seni. Paylaşamam sesini, nefesini, kokunu, kısaca her şeyini. Özlemin tarifini yapamaz anekdotlar. Yitik kalır, yitirir anlamını senin olmadığın zamandaki gülüşler. Sana benim gözümle bakan gözlere beddua ederim. Öyle severim ki seni, beni tanıdığın güne huzur sitemler edersin. Nereden de sevdim seni diyerek içlenirsin. Ama bilirim bu içlenmenin altında yatan yıllardır neredeydin sen pişmanlığının verdiği acıyı. İşte öyle severim seni. Yıllandıkça tatlanan şarap misali, haddimi aşar sevmelerim özlersem seni. Şimdi izin ver de seveyim seni. İzin ver de seveyim gözlerindeki göz bebeklerimizi.

yaparken aynı zamanda anıların içerisinde resmen yüzer durumdayım. Doğan Yücetaş'ın Şimdi Öyle Severim Ki Seni şiirini yaklaşık 8 yıl önce seslendirmiştim. Sosyal medyanın bir iyiliği varsa efendim anıları size hatırlatması. Bu şiirde anılarda düştü önüme. O zaman da çok severek okumuştum. Bu gecede bu güzelliği sizlerle paylaşmak istedim. Şair ne güzel yazmış, ne güzel derinden vurmuş sözlerini hiç çekinmeden. Evet, bu nasıl güzel bir anlatım, öyle değil mi değerli dostlarım? Haşa, adına şiir yazmak da ne demek? Seni yaradan ahengine uygun yaratmış. Dört dörtlük, tek mısra. Bu kadar güzel olur işte bir anlatım. Doğan Yücetaş'ın yüreğine sağlık diyor ve yayınımıza devam ediyoruz efendim.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin

Bütün çocukların elma bahçelerinde dağıtır saçlarını bir serin rüzgar. Ve gider sanki sesleri uzak iklimlere kadar. Salıncaklar, sallanın. Artık karanlığı hiç sevmiyorum. Aydınlıkta çocukların masal gibidir gözleri. Ve bir avuç suya benzer ince yüzleri. Işıklar, yanın. Bir beyaz sandal nasıl güzelse bir denizde. Çocuklar da öylesine güzeldir uykularında. Sayıklayınca sanki güller açılır sularda. Anneler, babalar, uyanın, uyanın. Yavuz Bülent Bakiler Üstadımın en sevdiğim, en önemli çocuk şiirlerinden biridir efendim. Yüreklerinize gecemizde armağan olsun. Radyolarını yeni açan sevgili dostlar, kral ve kraliçelerim. Efendim sizler de hoş geldiniz. İki güzel ezgi sizlere de armağan edelim ve yolumuza devam edelim efendim.

Ne garip ilerliyor yaşam değerli dostlarım. Yıllarca daha eğitimli, daha donanımlı, daha olmak için uğraş verdik. Meğersem yıllarımızı harcadık, harcamışız hesapsızca. Hedefimiz tabii ki mutlu olmaktı. Dahalarımız arttığında daha da mutlu olacaktık. Peki biz bunu nereden çıkarmıştık ki? Şimdi her birimiz donanımlı, ayakları yere basan, ciddi ama az gülümsüyoruz sanki. Planlı, programlı, detaycı ama yaşama yetişemiyoruz belki. Artık her birimiz basit, sakin bir yaşamı özlüyoruz. Hayatımızı daha basit geçirebilmenin hesaplarını yapıyoruz. Tekrar 11 yaşımızın sorumluluklarını kabul etmeye dünden razıyız. Mesela yağmurda çamurların gözüne basmanın zevkini yeniden yaşamak. Rengarenk misketlerimizi bulutların üzerinde nazlı nazlı dolaşan uçurtmamızı hatırlamak istiyoruz. Çikolatanın paradan daha çok önemli olduğunu düşünmenin, ağaçlara tırmanacak kadar güçlü olduğuna inanmanın, kardan adama havuç burun takarken hesapsız kahkahalar atmanın dayanılmaz cazibesi çekiyor bizi efendim. Çocuk olmak gerçekten çok güzel. Çocuk kalabilmek de en az onun kadar güzel.

Derdin ölçütü nedir kıymetli dostlarım? Neye göre, kime göre ölçüt? Aynı su değil mi patatesi yumuşatırken yumurtayı sertleştiren? Nedir ki bizi üç günlük dünyada kalp kırmaya yönelten? Derdin ölçütü neydi sahi? Ekmeği bayat olanın yanında, pırlantası küçük olanın da derdi dert mi gerçekten? Tüm bunlara verilecek cevap bir tebessümden ibaret olmaz mı peki değerli şiir dostlarım? Bir tebessüm katabildikse geceye ve sizlere ne mutlu bize. Yeniden buluşabilmek umuduyla efendim bendeniz Serkan Yılmaz. Hem kendi adıma hem de yayın ekibim adına sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum. Daha doğrusu bir hayat diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.